toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

Günaydın sevgili dinleyenler. Akdeniz'in batısından, TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Programımıza bir Trabzon türküsüyle başlıyoruz. Murat İbrahim Baş'ı dinliyoruz. Ayna ayna ellere.

Serpil Eroğlu'ndan alınan, Durmuş Yazıcıoğlu'nun derlediği İzmir türküsünü Mustafa Özcan'ın sesinden dinliyoruz. Sarı olur üst yakanın geveni.

Felek şad olacak günün görmedim. Garip gönlüm bir efkara düşürdün. El uzatıp gonca gülün dermedim. Bülbül gibi intizara düşürdün. Aşık Musa Aslan'dan alınan bu Amasya türküsünü Seda Bingöl söylüyor.

0: TRT Türkü.
1: Refia Beralp'ten alınan Çanakkale Türküsü'nde Ulaş Kurtuluş'u dinliyoruz. Karanfilin moruna.

Seher Yeli programımız bir İstanbul türküsüyle devam ediyor. Hicran kucağında. Kaynak kişi Neyzen Tevfik ve söyleyen Sabahat Akkiraz.

0: TRT Türkü.
1: Haydar Telhüner'den alınan Erzurum türküsünü Fatma Topçu söylüyor. Şafak söktü, sunam uyanmaz.

Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın ve spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle veda ediyoruz size. Aşığım ben sana. Yavuz Değirmenci sizinle.

ABD Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Deniz, seyri sefer özgürlüğünün korunması ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması gerekçesiyle Güvenlik Konseyi'ne karar taslağı sundu. İran'sa Hürmüz Boğazı için yeni mekanizma kurulduğunu açıkladı. Hürmüz'den geçiş yapacak gemilere izin zorunluluğu getirildi. İsrail ile Lübnan arasında ateşkes var ancak kağıt üzerinde. Katil İsrail ateşkesin ardından Lübnan'ın güneyini defalarca bombaladı ancak başkent Beyrut'u ilk kez vurdu. Dahiye bölgesinde Hizbullah'ın Rıdvan Gücü komutanını hedef alan saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda Rıdvan güçlerinin komutanı Malik Balut'un öldüğü iddia edildi. Nebatiye kenti yakınlarındaki saldırılarda ise fosfor bombası kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbun'u Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. Erdoğan ve Tebbun resmi törenin ardından havaalanında bir süre görüştü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz beklentilerinin yabancı yatırımcıların önünü açacak kanun teklifinin bayramdan önce mecliste yasalaşması olduğunu söyledi. Bu ay içinde İstanbul Finans Merkezi'nde tek durak büro açılacağını belirtti. Yılmaz, küresel ekonomide artan kırılganlık ve belirsizlik ortamına da değindi. Türkiye ekonomisi güçlü bir dayanıklılık ortaya koyuyor ve pozitif ayrışıyor dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, girişimcilerin önünün sağlanmasını

AK Parti'nin Türkiye'nin küresel yatırım üstüne dönüşmesi amacıyla hazırladığı 15 maddelik yeni kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre doğrudan ihracatta kurumlar vergisi %9'a indirilecek, transit ticarette de vergi muafiyeti sağlanacak. Site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda devam ediyor. Site yönetimlerinin aidat artırma yetkisini sınırlandıracak teklifteki 22 madde kabul edildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi. 3,5 yıldır YSK Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Yener görevi Serdar Mutta'ya devretti. YSK Başkanı Mutta, kurulumuz anayasa ve yasalarla kendisine verilen görevleri tam bir tarafsızlık ve bağımsızlık içinde yerine getirmeye devam edecektir dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda istihdam edilmek üzere 680 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi gazetede yayımlanan ilana göre başvurular KPSS puan sıralaması esas alınarak kariyer kapısı üzerinden kabul edilecek. Endonezya'da yolcu otobüsüyle yakıt tankeri çarpıştı. Kazada 16 kişi hayatını kaybetti. Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı Allianz Arena'da ortaya çıktı. Paris Saint-Germain 5-4 kazandığı ilk maçın rövanşında Bayern Münih'le 1-1 berabere kaldı. Son şampiyon Fransız ekibi bu sonuçla 30 Mayıs'taki finalde Arsenal'in rakibi oldu. Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçları bugün oynanacak. Aston Villa Nottingham Forest maçı TRT1'den, Freiburg Braga karşılaşması ise TRT Tabi Spor 1'den naklen yayınlanacak. İki mücadele de 22'de başlayacak. Konferans Ligi'nde de finalin adı bugün belli olacak. 22'deki Crystal Palace Shakhtar Donetsk karşılaşması TRT Spor'dan, Strasbourg Rayo Vallecano maçı ise Tabi Spor 2'den futbol severlerle buluşacak. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Türkü'de sabah.
1: Günaydın, gününüz aydın, ekmeğiniz aşınız bereketli, sağlığınız daim ve her şey gönlünüzce olsun. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından, İstanbul'dan sevgiler, saygılar sunuyoruz değerli TRT Türkü dinleyicileri. Efendim bugün 7 Mayıs 2026 günlerden Perşembe. Mayıs ayının bu Perşembe gününde sizlerle sabahta buluşmaktan onur duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz. TRT Türkü'de sabah dedik bugün yine. Bugün programımızı sizler için Ahmet Şenses hazırladı. Teknik yapımda Murat Daydemir sesleri ulaştıracak ve mikrofon başında ben Deniz Sabahat Aslan. Mayıs ayının

birçok yerde yağmur yağış, özellikle Gaziantep ve Şanlıurfa'ya geçmiş olsun dileklerimizi gönderelim hemen. Yağış, yağmur ve fırtına ile birlikte bazı olumsuzluklar oldu. Geçmiş olsun elbette. Ancak bahar kendini tam da hissettirdi. Mayıs ayının en güzel günleri. Tabiat bana öyle bir coşmuş ki her yan yemyeşil ve renk renk çiçekler açıyor. Değerli dinleyicilerimiz, dün Hıdrellez'di. Hıdrellez'de gerçi 5 ve 6 Mayıs bir arada kutlanıyor Hıdrellez olarak. Biz bugün huzurlarınıza geldik. Dileklerinizin kabul olmasını Yüce Allah'tan diliyorum ben Deniz'de. Ve hemen bugün bir Trakya Rumeli türküsüyle başlayalım programımıza. 7.30'da yol durumu hakkında bilgi verip saat 8 olduğunda da sizler programımıza lütfedip ortak olacaksınız. Ve sizlerle birlikte böylelikle 3 saat dilimini paylaşacağız. Şimdi Sibel Güzel'e kulak verelim. Rüstem Avcı'nın Rumeli'den derlediği o türküyü dinleyelim. Sevdiğim küçük yaşta derdinden oldum hasta. Başladık ve yolumuz açık olsun diyelim.

Rüstem Avcı'yı dinledik. Bağa girdim bağ budanmış, bağa bülbül dadanmış. 15 yaşında Nazife Hanım kimlere aldanmış? Bir Tekirdağ Şarköy türküsüydü. Yücel Paşmak çocuğumuz Mustafa Karayer'den derlemiş. Önce Rüstem Avcı'nın derlediği bir türkü dinledik. Sonra da kendisini dinledik. Bu arada Yücel Paşmakçı demişken değerli dinleyicilerimiz, Yücel hocamıza sağlık sıhhat diliyoruz. Epey bir zamandır sağlık sorunları yaşıyor. Efendim değerlerimiz çok önemli bizim için. Çünkü onlar bize bir bayrak devrettiler ve biz de o bayrağı taşımaya çalışıyoruz. Hepsi kilometre taşlarıdırlar. Yücel hocam da onlardan biri. Dilerim ki sağlıkla, huzurla yine bizimle birlikte olur. Ve bugün 7 Mayıs günlerden Perşembe. Efendim Hıdrellez'de ve dün aynı zamanda Türkiye Radyo Televizyonları'nın radyo günü olarak kutladığımız 6 Mayıs 99. yılını tamamlamış oldu. Dolayısıyla radyoya bir ömür adamak üzere yola çıkan bizler bundan elbette ki gururluyuz, mutluyuz. Bir postanede yayınla güne başlayan radyo, alo alo muhterem Sami, burası İstanbul Radyosu diye anonsla başlayan o yolculuk bugün tamına 99 yılını tamamlamış oldu dün itibariyle. Nice yıllara diyelim ve sizlerle birlikte güçlüyüz. TRT Türkü'de sabah sizlerle birlikte bugün yine. Her sabah sizin programınız, sizin radyonuz TRT Türkü frekansında. Ahmet Şenses hazırladı, Murat Daydemir sesleri ulaştırıyor. Ben Deniz Sabahat Aslan. Efendim sosyal medya ağlarımızdan tabii ki bize yazıyorsunuz. İletilebilirsiniz. Çok erken saatlerde değil, dünden itibaren her gün var zaten. Dün sevgili Pınar Kundakçı Temel yine size seslendi ve bugün de biz devraldık nöbeti. Şimdi devam edelim, bu kez Kırşehir'deyiz. Kırşehir Mucur kazasından bir türkü, Havva Can Atan'dan derlenmiş ve Tülay Agil seslendirecek. Karpuz kestim su yumuş, dinleyelim.

Oğuz Doğan Cengiz sizlerleydi. Şimdi Kerkük'e doğru yola çıkacağız ve Mehmet Özbey'in Abdülvahit Kuzeycioğlu'ndan derlediği türküyü Münevver Özdemir'den dinleyeceğiz. Bir tapkır gögerşenim harmandadır, harmandadır. Her kim ki yarı sever, derdondadır, gamondadır. Sonra da yol durumu hakkında size bilgi verelim.

0: Yol durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, bazı yollarda trafik akışı, yol yapım çalışmaları ya da çeşitli projeler kapsamında değişik seyirlerde gerçekleşiyor ve güzergahlar değişiyor. Bazen bölünmüş yol mevcut, bazen de trafik akışının belli olduğu saatler var. Şimdi bunlar hakkında kısa bilgiler aktaralım sizlere. Karayolu Genel Müdürlüğümüz bu bilgileri ulaştırmış, biz de sizlerle paylaşıyoruz. İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 1 ila 9. kilometreleri arasında aydınlatma lambalarının bakım çalışması amacıyla 7 ve 16 Mayıs tarihleri arasında Çeşme yönü sol ve orta şerit trafiğe kapatılacak. Trafik akışı sağ şeritten sağlanacaktır ve çalışmalar gece saat 00 ile sabah 05 arasında olacak. Tarsus İskender'in Samsun Otoyolu'nun 0 ila 4. kilometreleri arasında Toprakkale bağlantı yolunda Osmaniye Organize Sanayi Kavşağı ile Gözeliler Kavşağı arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Kocaeli Yalova yolunun 24. kilometresinde bulunan Tonami Köprüsü'nün bakım onarım çalışmaları nedeniyle yol tek şeritte devam ediyor.

devam edecek. Bursa Köprüsü girişi kapatılacaktır. Ulaşım yan yoldan sağlanacaktır. Amasya Turhal yolunun 63 ile 65. kilometreleri arasında yine yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Turhal yönü trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer taraftan çift yönlü olarak sağlanacaktır. Ankara-Konya yolunun 39 ile 49. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara yönü trafiğe kapatıldığı durumda ulaşım diğer yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Burası Gölbek Kavşağı'nın olduğu güzergah. İyidere-İkizdere yolunun 21 ile 28. kilometreleri arasında bulunan Hurmalık 1, Hurmalık 2, Güneyce 1 ve Güneyce 2 tünellerinin bölünmüş yolun her iki yönündeki tüplerinde olacak elektrik bakım onarım sistemi çalışmaları nedeniyle 7 Mayıs'tan 8 Mayıs arasına kadar saat 09 ile 18 arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Diyarbakır-Siverek yolunun 11 ila 16. kilometreleri arasındaki kesim yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılı durumda, trafik akışı sağ şeritten çift yönlü olarak sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 0 ila 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Bursa-Balıkesir yolunun 26 ile 30. kilometreleri arasında Nisan'ın 30'unda başlayan çalışmalar devam ediyor. Susurluk-Balıkesir yönü yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılı durumda, ulaşım Balıkesir-Susurluk yönünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Kastamonu-Tosya yolunun 0 ile 5. kilometreleri arasındaki selim çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Burada bir takım elektronik yapım onarım çalışmaları var ve bu nedenle ulaşım kontrollü olarak sağlanan bu noktalarda trafik işaret ve işaretçilerine özenle uyulsun lütfen. İyi yolculuklar diliyoruz.

Saatimiz 7.36'yı gösteriyor. TRT Türkü'de sabah 7 Mayıs Perşembe efendim bugün ve dün Hıdır Ellez coşkusu yaşandı. 99. radyo yılımızın coşkusu yaşandı ve biz de bugün sizlerle buluştuk TRT Türkü'de sabahta. Eğer alıcılarınızdan sesimiz şimdi ulaştıysa, yola çıkarken bizi dinlemek üzere radyonuzun düğmesini şöyle bir dokunduysanız, tarlada, bağda, bahçede, her nerede bulunuyorsanız sağlık, huzur, bereket, mutluluk sizinle olsun diye efendim bütün dileklerimiz. Bugün programı Ahmet Şenses hazırladı. Murat Daydemir de sesleri ulaştırıyor. Ben Deniz Sabahat Aslan 3 saati bulan bir zaman dilinde inşallah sizlerle bir arada olup sohbet edip türkülerimizi harmanlayacağız. Elbette 8 itibariyle sizler de programımızdasınız. Haydi yazmaya devam edin, bize ulaşacak. Az önce Bülent Aslan seslendirdi bir Karadeniz türküsünü. Eminem, nar yanaklı Eminem, Eminem bal dudaklı Eminem, Eminem yeşil gözlü Eminem, bana söz de Eminem dedi. Şimdi Mücella Atay'ı dinleyelim. Bir Kayseri türküsü. Emin Aldemir repertuarımıza kazandırmıştı. Çarşıya vardım, erikten aldım, yarın haberini everekten aldım. Dinleyelim, sonraki türküler sıralanacak ve 8 olduğunda meteorolojik görünüm aktaracağız. Müzik

7:48'i görüyoruz saatimizde. TRT Türkü'de sabah 7 Mayıs Perşembe sabahında yine sizlere seslenmeye başladı radyonuz TRT Türkü'den. Sevim Seçkin'i dinledik efendim. Bir Gaziantep türküsü seslendirdi. Muzaffer Sarı Sözen Azmi Körükçü'den derlemiş. Derik saçın örmezler, seni bana vermezler. Gel beraber kaçalım, ay karanlık görmezler. Ondan önce de bir Aksaray türküsünde sesi bize yadigar kaldı ya. Dinledik, rahmet ve sevgiyle yad ettik efendim. Şerif Hanım ata biner estirir, parmakların üzengiye kestirir. Ahmet Turan Şan, rahmet olsun. Ahmet Gürses'ten yine Sarı Sözen hocamızın derlediği bir Aksaray türküsüydü. Efendim Aksaray, Konya biliyorsunuz aynı türkü bölgesi olması itibariyle Konya tezenesiyle de muhteşem bir türküdür Şerif Hanım. Dinlemiş olduk. Şimdi bir Rumeli türküsü dinleyeceğiz. Hüseyin Yaltırık'tan, Rodoplu Hasan'dan Nihat Kaya derlemiş. Çaldıralım davulları. Hadi bakalım çalsın davulları.

Saatimiz 7.55, ard arda Rumeli esintisi oldu efendim. Penceresi yola karşı, gelen geçen atar taşı. Özgür Eren seslendirdi, Ahmet Yamacı'nın Rüştü Eriş'ten derlediği Rumeli türküsünü. Şimdi bir türkü daha dinleyelim, sonra size meteorolojik görünüm hakkında bilgi aktaralım. Niğde'ye doğru yola çıkalım ve Ümit Bekizağ'a kulak verelim. Nurettin Bayhan'dan Nurettin Çamlıdağ'ın derlediği türkü. Bir yıldız doğdu yüceden, şavku vurdu geceden. Dinleyelim, sonra hava durumuna bakalım.

0: Hava durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, hava sıcaklıkları birkaç gündür mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı. Yaklaşık 3 ila 6 derece üzerinde bu artış devam etti. Ancak bazı illerimizde gerçekten hayatı etkileyen ve bizleri çok üzen gelişmeler oluştu. Daha doğrusu bazı istenmeyen hadiseler yaşandı. Özellikle Şanlıurfa ve Gaziantep başta olmak üzere su baskınlarının, fırtınanın yoğun biçimde insan sağlığını da etkilediğini görüyoruz. Allah saklasın, geçmiş olsun diyoruz o illerimize de. Şimdi bakalım yurt genelinde nasıl bir görünüm var? Hava sıcaklıkları yine 2 ila 4 derece artacak yurt genelinde ve Meteoroloji Genel Müdürü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre de ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar kesimiyle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Şırnak ve Hakkari dışında Doğu Anadolu ile Sivas, Tokat, Rize, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun yükseklerinde ise karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bazı yollarda söz gelimi Afyon'da, karayolunda müthiş bir tıkanıklık oluştu kar yağışı nedeniyle. Şimdi bazı illerin sıcaklık değerlerini görelim. Çanakkale 25, İstanbul 22, Kırklareli 26, Sakarya 24, Afyonkarahisar 18, Denizli 22, İzmir 27, Muğla ve Adana 24, Antalya yine 24, Burdur 20, Hatay 23, Ankara 18, Eskişehir 21, Konya 18, Nevşehir 16, Bolu 20, Düzce 23, Kastamonu yine 20, Zonguldak 17, Amasya 21, Artvin 15, Samsun 18, Trabzon 16, Erzurum 12, Kars 12, Malatya 17, Van 14, Diyarbakır 20, Mardin 19, Siirt'te 22, Şanlıurfa 22 derece olacak. Sağlıklı bir gün diliyoruz efendim.

08.08 TRT Türkü'de sabah 7 Mayıs Perşembe. Hep tam bu dakikalarda sizlere böyle aktarıyorum ve gerçekten böyle bir tevafuk mudur nedir bilmiyorum ama 08 olduğunda 8 dakikayı da beraberinde buluyoruz. Efendim şimdi sesimiz ulaştıysa İstanbul Radyosu stüdyolarından İstanbul'dan sesleniyoruz ve gününüz güzel olsun diye bizi yeni dinlemeye başlayan dinleyicilerimize bir kez daha hoş geldiniz, merhaba. Programımız sizler için TRT Türkü'de sabah diyelim ve hayırlı uğurlu bir gün dileyelim. Bugün programı Ahmet Şenses hazırladı. Murat Daydemir sesleri ulaştırıyor ve ben Deniz Sabahat Aslan sizlerle türkülerle yolculuk yapıyoruz. Sizin bölümünüz başladı. Az önce ard arda türkülerimizi dinledik. Aysun Göltekin dedi ki dereler gölgelendi, güzeller suya indi. Ardından da İbrahim Can o Rize'nin muhteşem Şişmanoğlu türküsünü seslendirdi. Şişmanoğlu vurdular, kayalara serdiler. Daha canı çıkmadan salini bağladılar. Yöre ekibinden Muzaffer Sarı Sözen hocamız derlemiş. Önceki türküde Sivas Kangal'a aitti Uğur Kaya, Behlül Selam'dan derlemiş. Bakalım dinleyicilerimiz de bize neler neler yazmışlar. Hem Facebook hem Instagram hem de eski adı Twitter olan X'ten yazıyorsun. Biz de onları dillendiriyoruz. Gürol Seçil Karataşı toprağı altın yatağından selamlar diyerek başlıyor ve yatağın halkına bir armağan türkü isterken harikasınız demiş. Çok teşekkür ederiz. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten selam gönderiyor. Sevgi selam bizden efendim. Sıradaki türküyü de eşi Meral hanımefendi oğlu Ege, Turan hocasına, Gökşen Bey'e ve tüm türkü severlere armağan olarak istiyor. Diyor ki değerli Murat Odabaşı, türküler bizi köklerimize bağlayan birer çapa gibidir. Bazen cesaret, bazen direniş, bazen bir matem ya da kabulleniş, hayatın her alanında var olan geniş bir yelpazeye sahiptir türküler. Günaydın, mutlu sabahlar dileklerimle İstanbul Avcılar'dan kıymetli şahsınız nezdinde değerli yayın ekibinizi muhabbetle selamlıyor. Hoş geldiniz sabahımıza diyorum. İnsana özgü duyguları en duru haliyle anlatan, tınılardan süzülerek ruhumuza dinginlik yayan, bize anlatan türkülerin kılavuzluğunda Anadolu'yu keşfe çıktığımız olağanüstü güzellikte bir program. TRT Türkü'de sabah, ilminiz, bilginiz, birikim ve tecrübelerinizle nevi şahsına münhasır sunumunuz birleşiyor. Dinlemeye doyulmayan fevkalade hoşlukta bir program ortaya çıkıyor. Yapım ve yayında emeği olan bu mükemmel repertuarı oluşturup biz dinleyenlerle buluşturan güzide ekibe ve siz kıymetli sanatçımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli Murat Odabaşı, sizin emeğinize, sesinize, nefesinize, yazan elinize sağlık. Efendim çok teşekkür ederim. Bu güzel cümleleri bütün ekibimiz adına olsun diyerek dillendirdim. Çünkü dinleyicilerimiz bu minvalde cümleler gönderiyorlar. Sevgili Murat Odabaşı da çok güzel özetlemiş. Kalbi teşekkürlerimle hemen size türküler sunmaya devam edelim. Bu kez Karadeniz'deyiz yine. Rize'deydik, şimdi Trabzon'dayız. Bir sürmene havasını dinleyeceğiz. Erman Aydın'dan Ümit Bekizade derlemiş. Oy çalamadım gitti sürmele havasını. Bu yılda yiyemedim hamsinin tavasını.

Osman Kalay'ı bir Ankara türküsünde dinledik. Muzaffer Sarı Sözen Mucip Arcuman'dan derlemiş. Bu gece uyumamışam, uykuma doymamışam. Değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkü'de sabah perşembe günü itibariyle huzurlarınızda. Vahdet Şen merhaba, hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Gününüz güzel, dualarınız kabul, yuvanız huzurlu, frekansınız TRT Türkü'de olsun inşallah demiş. Cennet vatanımın güzel insanlarına Eskişehir Kayseri yolundan selamlar, sevgiler. Sıradaki türküyü babam Abdurrahman, kardeşlerim Saffet, Rafet, Sinan, Mustafa ve radyo başında olan herkese, bu güzel programı hazırlayıp sunan siz değerli yayın yapım ekibine armağan ediyorum. Sıhhatiniz yerinizde olsun, ömrünüze bereket. Biz de aynı duaları sizler için ulaştırıyoruz efendim. Nusret Tiryaki Samsun Yakakent Kozköy'den günaydın TRT Türkü dinleyicileri diyor. Ali Aydoğdu da ilk ve son durağımız olan TRT Türkümüzün değerli dinleyicilerini Trabzon'dan selamlıyorum diyerek ulaştırmış. Salih Kurt Manisa'dan günaydın, hayırlı sabahlar. Sabah tanım sıradaki türkü, türkü dostlarıma armağan olsun, sevgiler saygılar diyor. Bir mukabil efendim. Osman Çayır İstanbul Ok Meydanı'ndan bizi selamlıyor ve kolaylıklar dileğini de ulaştırmış. Torunu Ege ile bütün dinleyicilerimize armağan etmek istiyor, saygı bizden. Hakan Yeşil İzmit'ten selamlıyor, çok teşekkür ederiz. Leyla Çabuk da İstanbul'dan selamlayarak sıradaki türkü dostlarıma armağan olsun demiş. Yusuf Ziya Gönen, ne güzel bir çiçek bu, bahar çiçeği pembe. Konya Çumra'dan selamlar, iyi yayınlar. Sıradaki türkü Çumra halkı ile Konya Netlok çalışanlarına armağan olsun diyor. Hayırlı günler olsun efendim. Sefai Özdemir Bartın Çayırköy'ünden selam gönderiyor. Ve değerli Hüseyin Erçolak, hayırlı sabahlar Afyonkarahisar'dan tüm türkü dostlarıma selam ve sevgilerle. Bizlere güzel türküler hazırlayan TRT Türkü yayın ekibine ve Sabah Hanım Efendi sizlere kolaylıklar diliyorum. Sıradaki türküyü Ankara'da asker oğlum Tunahan'la tüm askerlerimize armağan ediyorum diyor. Efendim, onları Allah saklasın, türküler benden armağan. Aziz Aydınlı Sinop Boyabat'tan selam gönderiyor. İsmail Hakkı Cansız, günaydın iyi yayınlar diyerek Balıkesir'den bizi selamlamış ve TRT Türkü dinleyen herkese türkü armağan ediyor, saygı bizden. Darende'den yazıyor Ergün Tontu. Tontu ailesiyle bütün Darendeliler ve Ceyhanlılar için, bir de türkü dostlarına türkü armağan ediyor. Veli Özdemir, günaydın Adıyaman'a size sevgiler, selamlar. Akif Arslan Kocaeli Gebze'nin selamını ulaştırmış. Aleyküm selam. Fatih Çelebi, Kahramanmaraş'tan sevgi ve muhabbetle selamlıyorum tüm türkü dostlarımızı. Günün aydın olsun, sıradaki türküleri TRT Türkübü çok değerli hocamız ve türkü dostlarına armağan ediyorum demiş. Gönlünüze sağlık, var olunuz. Osman Közde, Terme Kozluk Mahallesi'nden selamlıyor. Kozluk Mahallesi halkı ile türkü dostlarına türkü istiyor. Hemen türkümüzü sunalım. Ayrıldım güler miyim, ayrılık diler miyim, katlime ferman olsa ben senden döner miyim diyecek Çimen İpekçi. Ekrem Çelebi'den Işık Başar derlemiş bu Kırıkkale türküsünü ve dinliyoruz.

8.28'i görüyoruz efendim. Dedi ki Dideban üstündeyim, dal boyu kastındayım. Erenler dua edin, ben murad üstündeyim. Mustafa Yarıcı seslendirdi türkümüzü. Ve bir Bitlis türküsü elbette Muzaffer Sarı Sözer Niyazi Ateşi'den derlemiş. Bu türkü şu anda bizi dinlediğini biliyorum. Bitlis'in hem çok usta folklor bilim uzmanı, güzel şairesi ve Bitlis kültürünün gerçekten temsilcisi sevgili Necla Tiyan Şeneker'e de armağanımız olsun. Osman Çok Yaman yazdılar. Günaydın, sabah şerifiniz hayır olsun. Erciş'ten sesimizin ulaştığı herkese selam olsun diyerek sıradaki eseri TRT Türkü yayın ekibiyle tüm türkü dostlarına armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar demişler de çok teşekkür ederim. Size de bu Bitlis türkümüz armağan olsun Osman Bey. Mustafa Ali Aydemir, benim güzel ailem, ne kadar muhteşem cümleleri var. Kucak dolusu selamlar. Sıradaki türküye eşim Ayla, kızım Aleyna, oğlum Atalay Aydemir ile size, yayın ekibine ve birbirinden değerli TRT türkü dostlarına armağan ediyorum diyor. Gönlünüze sağlık. Değerli ozanımız Fikret Dikmen, sağlığınız umarım ki yerindedir. Niğde'den bize selamlıyor. Biz de size güzellikler diliyoruz. Zeki Gün, Burdur'un sesi. Daimi dinleyicimiz, sevgiler, sıradaki eseri siz kıymetli TRT Türkü'de sabah programı, Sabahat Hocam ve ekibiyle çocuklarıma, eşime, torunlarıma ve tüm türkü sever dostlara, dinleyicilere armağan eder, iyi çalışmalar dilerim. Her zaman TRT Türkü demiş. Var olun Zeki Bey, çok kibarsınız. Durak Çağatay, Dadaşlar Diyarı Erzurum'dan selamlıyor. Aleyküm selam, günaydın. Şaban Dişli, ne güzel cümleleriniz. İyi günler Sabahat Hocam, size ve çalışma arkadaşlarınıza selam ve sevgiler. Bir mukabil, emeklerin için sonsuz teşekkür ediyorum diyor. Değerli hocam, mümkün olur mu acaba merhum sanatçılarımızdan Nurettin Çamlıdağ'dan Giyme Beyazı Giyme adlı türkü dinlemek? Elbette, bugün süremiz yeterse bakacağım. Sevgili Ahmet muhteşem bir repertuar hazırladı. Ancak sözüm olsun, Nurettin Çamlıdağ'ı zaten dinletmek istiyorduk. Yarın yapımcımdan rica edeyim, o türkümüzü de size dinletelim, olur mu? Selam olsun efendim. Herkese keyifli dinlemeler, güzel bir gün. Müjgan Kızılkaya, İzmir Karşıyaka'dan sıcacık selamınız ulaştı. TRT Türkü aileme diyerek de bizi nasıl içselleştirdiğini anlatmış. Armağan ediyorum türküyü. Ben teşekkür ederim Müjgan Hanım. Ali Yöntem Bucak'tan sesleniyor bize. Çok teşekkür ederim güzel sözlerinize. Siz de hoş geldiniz. Türküyü de bize ortak ediverin gari diyor. Mehmet Kışlalıoğlu, Mehmet İleri, Mücahit Güven için. Peki efendim. Yavuz Selim Karlıdağ, muhteşem türkü dinleyici ve güzel türkü söyler. Trabzon Araklı Pervane Köyü'nden selam gönderiyor. Aykut Türk de Bolu Güvem Yaylası'ndan selamlarken türküyü eşi Reyhan Hanım'la torunları Ala Asil ve tüm türkü dinleyicileri için istiyor. Yılmaz Can Türk, Fındığın başkenti Kiraz'ın ana vatanı Giresun Esbiye, Şehit Sezgin Burak Can Türk Ortaokulu'ndan selamlıyor. Tüm ekibimizi ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum diyerek onur vermiş. Biz de sizinleyiz efendim. Tüm türkü seven dostlara, türkülü yüreklere hoş geldiniz. Bu türkü onlara sağ armağan olsun diyerek Fındık Kentli imzasını atmış. Siz de hoşça kalın. Coşkun Bakan Akdeniz'in incisi Antalya'dan selamlıyor. Hemen listemizi okuyoruz. Armağan ediyor dostlar. İlyas Nazeden, Aykut Türk, Fahri Özdemir, Rıza Yakın, Bayram Gökçen, Ahmet Uzal, Zeki Gün, Feyzi Akşen, Halil Ergün, Halil Tuğrul Bakan, Osman Çok Yaman, Cemil Malbur, Recep Şeker, Ayhan Çat, Murat Odabaşı, Ali Çakır, Tevfik Şentürk, Emin Gökalp, Hacı Tosun, Hüseyin Kaya, İnan Kaya, ismini sayamadığım diğer dostlarım. İsim saysak program bitecek, hemen türkümüz.

8.40'ı görüyoruz saatlerde. Arda arda türküler dinlettik size bu Mayıs sabahında. TRT Türkü'de sabah madem ki yayında, gönlünüz hoş olsun istiyoruz. Bir Kırşehir türküsü dinledik Ulaş Kurtuluş Ünlü'den. Neşet Ertaş türküsü isteyenlere umarım çok hoş gelmiştir. Al yana kallanıyor, sevdikçe ballanıyor dedi. Ondan önce de bir İstanbul türküsünde Hava Karakaş'ın sesi ulaştı. Entarisi ala benziyor, şeftalisi bala benziyor dedi. Orhan Veli'nin sözlerinden oluşan bu İstanbul türküsünde Muzaffer Sarı Sözen hocamız derlemiş. Yine onun derlediği bir Kuzeydoğu Anadolu türküsünde Muazzez Türünk repertuarımıza kazandırmıştı. Sabahın yemişi bir tane vişne, giderem gelirem ardıma düşme dedi Selma Geçer. Ve sizler yazıyorsunuz tekrar TRT Türkü Facebook sayfamıza bakalım. Recep Uzun Afyonkarahisar'dan selamlıyor. Sıradaki türküyü İzmit'te bulunan kardeşlerim Bayram ve Murat Uzun için istiyorum, teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz. Değerli İhsan Özdoğan selamlar. Sabahat hocam hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar dilerim. Günümüz aydın, ocağımız şen olsun inşallah diyor. Amin diyorum ben Deniz'de. Sizin aracılığınızla İlyas Aydın Bey, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Mehmet Altan, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün, İbrahim Karakır ve Kaçar'la birlikte tüm türkü ekibiyle radyo dostlarına, ayrıca Gülşehirlere, Nevşehirlere türkü armağan edelim diyor. Hay hay. İbrahim Özü doğru yazıyor. Çorum'dan bize selam göndermiş. Günaydın, hayırlı sabahlar. Kolay gelsin. Sıradaki türküyü tüm TRT Türkü ekibiyle TRT Türkü dostlarına armağan ediyorum. Her şeyi gönlünüz olsun diyerek de dua etmiş. Var olunuz. Gülden İbiş İmamoğlu iyi günler, sevgiler diyor Denizli'den. Mehmet Çakmaktaş Sakarya'da Diyeliz'den selamlar, sevgiler. Bir mukabil efendim. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicileriyle yayın ekibine armağan ediyorum. Ayrıca sizden rahmetli Turan Engin, Ali Ekber Çiçek'ten de Erzincan türküsü dinlesem diyorum. Sıklıkla dinletiyoruz. Yine vaktimiz olduğunda sözümüz olsun. Bekir Gültekin Kayseri'den selamlıyor bizi. Türküyü program ekibiyle TRT Türkü dostlarına ve Zonguldak Çatalağzı'ndaki Remzi Demirci, Ömer Uzun ve Şenol Ataş'a armağan etmek istiyorum diyor. Saygı bizden efendim. İlhami Uğur Kocaeli Darıcı'dan hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diyerek seslenmiş. Sevgi ve saygı bizden. Salih Akova da İstanbul Pendik'ten selamlıyor bizi. Sıradaki türküyü Trabzon Araklı Kayacık Köyü'ne ve TRT Türkü dostlarına armağan ediyorum. Kolay gelsin demişler. Var olunuz efendim. Osman İnan günaydın, Ankara'dan selamlar diyor. Türkü radyo başındaki tüm türkü severlere armağan olsun demiş. Var olunuz. Osman Filizli İzmir Bayındır Söğüt Ören Köyü'nden bizi selamlıyor. İyi günler Sabahat Hocam. Sıradaki türkü tüm türkü dinleyicilerine ve emekçilere armağan ediyorum. İyi yayınlar diyor. Var olunuz. Kayseri'den Mustafa Telli hayırlı sabahlar diliyor. Kolaylık dileğiyle ailesi için türkü istemiş. Tabii ki torunlarını da unutmamış. Zeki Özceylan da günaydın diyor. Alan ya da her

zamanki gibi Zeki Ayaz, Behti Ayaz, Mehmet Seyhan, Reyhan Seyhan ve Ali Şahin için türkü istiyor. Kolaylıklar diliyor. Sizin de ömrünüze bereket. Hemen türkümüz. O kadar güzel bir türkü ki Dilek Karadağ seslendirecek. Hayri Erkaslan'dan İzzet Altınmeşe'nin derlediği Şanlıurfa türküsü. Deget Bayburt, deget sende nem kaldı. Hasan Dağ kalesinde kunduram kaldı. Bu Bayburt türküsü diye bilinir ama Şanlıurfalı birisi Bayburt'a bir nazire yapmış. Haydi dinleyelim.

8.51'i görüyoruz saatimizde. TRT Türkü'de sabah yayında İstanbul Radyosu'ndan sesleniyoruz. Yola çıkıp şimdi dinlemeye başlayanlar, yolda olanlar hayırlı yolculuklar diliyoruz. Ve mesai başında olanların da işi gücü rast gelsin kahvaltı sofralarında. Şimdi ailece buluşanlara da şifalı bereketli sofralar. Efendim gününüz güzel olsun bu Mayıs sabahında. Biz radyomuzun kuruluş yıl dönümünü yaşadık ya, dün 6 Mayıs itibariyle 99 yıl tamamlandı nice yıllara hep birlikte. Radyo en iyi arkadaş, radyo yolda olanın, evde kalanın, daha da çobanın, herkesin yanında en iyi arkadaş ve en önemlisi gönüller arası köprü. Bir ses duyarsınız sabahın seherinde, içiniz ısınır ayazda olsanız bile. Bir ses duyarsınız bazen çölde vahada yanmışçasına Ağustos sıcağında serin bir yel eser gibi olur. Radyo böyledir. Çocukluğumda aşık olduğum o radyoculuğu nasip eden Allah'a şükrediyorum ve sizlerle 99 yıldır birlikte olan PTT stüdyolarından, daha doğrusu PTT binasından yayına başlayan, İstanbul Radyosu olarak ilk yayını gerçekleştiren ve radyoculukta 99 yılını bitiren TRT Türkü ile de bugün sizlere ulaşan radyomuz, nice senelere hep birlikte sağlıkla güzel yurdumda. Bir tokat zile aşıklaması dinledik. Ali Ekber Çiçek Sadık Doğanay'dan derlemiş. El vurup yâremi incitme tabip, bilmem sıhhat bulmaz elde neler var. Dert vurup yâremi eylersin derman, her can kabul etmez viraneler var. Efendim bunu Hüseyin Mustafa Arı seslendirdi sizler için. Biz de sizlerin selamını alalım. Aziz Aydınlı Sinop

Sebat'tan hayırlı sabahlar diyor. Çok teşekkür ederiz. Fatih Çelebi Kahramanmaraş'tan sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Tüm türkü dostlarımızı gününüz aydın olsun diyerek TRT Türkü 1'in çok değerli hocalarımız ve türkü dostlarına da armağan olsun türkümüz diyor. Selahattin Özdemir Niksar Yeşilkaya köyünden selamlar, sevgiler sunuyorum diyor. Bir mukabil sıradaki türküyü polislerimize, askerlerimize ve TRT dostlarına armağan etmek istiyor. Şanlı bayrağımız dalgalanıyor. Yaşar Özdemir günaydın, hayırlı sabahlar, Kütahya Tavşanlı'dan selamlar diyor. Aleyküm selam, türkü dostlarına türkü armağan ediyorum diyor. Emin Akgün de Manisa Salihli Yağbasan köyünden selam göndermiş. Radyosu açık olan tüm türkü dostlarına türkümüz armağan olsun der. Musa Toros Antalya'dan günaydın, iyi yayınlar diliyorum diye başlamış. Sıradaki türküyü de Serik ve Manavgat'ta hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize armağan ediyorum. Efendim gerçekten üreticilerimiz, çiftçilerimiz, bağda bahçede olanlar, bereketiniz, sağlığınız daim olsun ki bu ülkede bayındır olsun. Hepinizi Allah saklasın. Gürol Yavuz Eskişehir Miyalıççık'tan selamlıyor bizi. Sefahi Özdemir Bartın Çayırköy'ünden selam gönderiyor. Bayram Gökçen diyor ki bugün benim doğum günüm, sıradaki türkü bugün beni yalnız bırakmayan kıymetli eşim, çocuklarım ve torunlarım olmak üzere doğum günümü kutlama inceliği gösteren dostlarıma armağan olsun. Fethiye'den sevgiler. O halde sağlıklı, huzurlu, mutluluk dolu nice nice yıllara efendim. Sevdiklerinizle birlikte bendeniz de Boğa burcuyum. Mayıs ayında doğanlardan bir de benim. Bu sene bizim şansımız çok olacakmış. Astrologlar öyle diyor, benden söylemesi. Ahmet Dinçkan Tekirdağ'dan selam gönderiyor. Sevgi saygı bizden efendim. Ve İdris Şen Giresu Bulancak'tan sevgi ve selamlarımla diyerek başlamış. Sıradaki türküyü aileme, dostlarıma, İsmet Paşa Mahallesi sakinlerine armağan ediyorum. Sağlıcakla kalın, hepinize kolay gelsin diyor. İsmet Paşa Mahallesi Muhtarı İdris Şen. Değerli muhtarımız kolaylıklar diliyorum. Gültekin Örcüler İzmir'den selamlamış bizi. İyi yayınlar dileği var. Sıradaki türküyü Eskişehir'de yaşayan kardeşim Abdullah Örcüler'e armağan edebilir misiniz der. Tabii ki. Mehmet dayı da Uşak'tan selamlıyor ve hayırlı bir gün diliyor bize. Behi Özgür TRT Türkü dinleyenlere selamlar, yapımcılarına kolaylıklar dilerim. Sıradaki türkü eşim Bülent Özgür ve Paşalar Köyü halkına armağan olsun diyor. Uşak Karahallı'ya selamlar Behi Hanım. Hemen türkülerimiz sıra sıra. Haydi dilek tutun, ard ardaki türkü dinleyelim.

7 Mayıs Perşembe 2026. Mayıs ayının bir Perşembe gününde sizlerleyiz. TRT Türkü'de sabah diyerek yine bu sabah huzurlarınıza geldik ve İstanbul'dan, İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz. Radyomuz kurulalı 99 yıl oldu ve biz bunu sizlerle tekrar paylaşmanın derin gururu, onuru içindeyiz efendim. Kuranlara, yaşatanlara selam olsun. Aramızdan ayrılıp bize ustalık edenlere, rahmeti rahmana kavuşanlara rahmet olsun. Toprakları huzurlu, bol, bereketli olsun efendim. Ve şimdiki ustalarımız da sağlıkla nice yıllarda tekrar bu yapıyı yaşatsınlar ve yurdumun bütün güzel kurumları gibi bayındır ve insanlığımızın hizmetinde olsun. Güzel türkülerimizi dinlettik sizlere. Dilek tutun demiştim. Hani Hıdır Ellez diye.

Dün evvelsi gün dilekler dilendi, gül ağaçlarının dibine, efendim dallara asıldı. Ama her ne istersek Yaradan'dan isteyelim. Yaradan bizim elimizi boş çevirmez evvelallah. Türküler dinlettik, çarşı

sermişem çemendedir. Alem bilir, benim gönlüm sendedir diyerek Ceylan'a seslendi. Şimdi bakalım TRT Türk'ü Instagram sayfamızda neler var? Oflu Gamze merhabalar, günaydın. Antalya Manavgat'tan kucak dolusu selamlar. Her zaman olduğu gibi sizinle olmak benim için onur. Bir türkü de bana benden size memleketim Trabzon'a selam olsun demiş. Of'un kızı sizi dinlemez mi? Selam gönderiyoruz hemen. Efendim Manisa Kula'dan yazıyor Enbiya Köse, diyor ki iyi yayınlar diliyorum, selamlar saygılar. Bir mukabil Özcan Gönen Manavgat'tan selamlamış bizi, türkü sesimizi duyan herkese armağan olsun diyor. Vahdet Bey merhaba, hayırlı sabahlar, hayırlı günler, gününüz güzel, dualarınız kabul, yuvanız huzurlu, frekansınız TRT Türkü olsun diyor. Ne güzel demişsiniz. Böylelikle cennet vatanımın güzel insanlarına Eskişehir Kayseri yolundan selamlar sevgiler. Sıradaki türküyü babam Abdurrahman kardeşlerim Saffet, Rafet, Sinan, Mustafa ve radyo başındaki herkese armağan ediyorum diyen dinleyicimiz bize Instagram'dan da yalnız bırakmamış. Kasım Baştürk Bartın'dan yazıyor. Yapım ve yayında emeği geçen herkese günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum. Sıradaki türküyü sizlere ve türkü dostlarına armağan ediyorum diyerek kolaylık dileklerini de ulaştırmış. İlham Yuvar Kocaeli Darıcı'dan sesleniyor bize. Teşekkür ederim. Biz de size esenlikler dileriz. İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden herkese selam gönderiyor. Bayram Gökçen demişti ya demin, bugün benim doğum günüm diye yine kutluyoruz Fethiye'ye ve size selamlar. Osman İnan Ankara'dan yazdı. Fatih Çelebi Kahramanmaraş'tan ve Ali Kılıç diyor ki Gileboru vatanı Gemerek'ten selamlar. TRT'nin kuruluş yıl dönümünü kutlar. Gelecek olan bir Sivas türküsünde tüm Gemerek ve gurbetteki Gemerekler için istediğimi bildiririm. Ahmet ve Nurhan Kılıç Gemerek'ten yazıyorlar. Şükrü Tahran selam, günaydın, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Konya Bozkır Karardış Mahallesi'nden selamlıyor bizi. Her sabah maşallah sabahatı, Allah sizi nazardan korusun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün dileğiyle diyor. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. İzmir Karşıyaka'dan bir sen yolu selam ve sevgiler. Sıradaki türküyü türkü severlere armağan ediyorum diyor. Ve değerli hocamız Turan Akman Erkılıç diyor ki bugün radyolarımızla daha nice yıllara kuruluşun kutlu, yolun açık olsun TRT diyor. TRT Türkiye'de selam olsun demiş. Aynı gökyüzünün altında yaşadığımızı, aynı toprakta kök saldığımızı hatırlatan bir türkü.

arası. Tamamını bugün okuyacağımı söz veriyorum. Öğrencilerinize, bütün öğretmenlerimize, arkadaşlarınıza, eşiniz hanımefendiye, oğlunuz Çağan Deniz, Kenan Erkılıç, Gültekin Erkılıç, Gökşen Sevindi ve bütün akrabalarınıza armağandı bu türkü, ama şimdiki türküyü de size hemen aktaralım. Nezahat Bayram'ı dinleyelim efendim o güzel sesiyle. Dereler doldu taşınan, gözlerim doldu yaşınan diyecek. Rahmetle yad ediyoruz Hüsnü Ortaç'tan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Bursa türküsü.

9-14 saatimiz 3. saat dilimizden de dakikalar aldık. Yaklaşık bir saat yine sizlere sesleneceğiz. Kerkük'teydik efendim. Türkmen Doğu'nun Reşit Rıza Lüle'den derlediği türküyü Tuncay Kemertaş seslendirdi. Ayağında dal şal var, el kaldır Hakk'a yalvar dedi. Ve Instagram'dan iletileriniz, tekrar tekrar yayınladıklarınız, o güzel cümleleriniz. Ünal Şahap Uşak Eşme'den yazıyor. Torunu Ares için tabii ki türkü ister. Berlin'den yazıyor. Ben İsmail Yalıbık. İyi yayınlar diliyorum. Sıradaki türküyü memleketim Uşak ve herkese armağan olsun diyor. Çok teşekkür ederiz İsmail Yalabık. İsmail Yetişken diyor ki Karabük Safranbolu'dan selamlar. Sıradaki türkü Fatih Pekşen, Yiğit Yardibi, Saim Kula, TRT türkü dinleyicilerine armağan ediyorum. Teşekkür ederiz. Kütahya Yoncalı Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi'nden Fatsa Köse Bucağı Köyü'ne selam gönderiyor Zeki Bey. Hüseyin Turan Kütahya Simav'dan, Hüseyin Er Turan. Bazen diyor ki dinleyicilerimiz bir tane Hüseyin Turan mı var dinleyiciniz? Ben de diyorum ki Er Turan o. Selam olsun efendim. Teşekkür ederiz. Gülnaz Malbaslı Delal de bizi yurt dışından dinliyordur. Sunak Ocak teyzemiz muhteşem. Hiç yalnız bırakmaz. Sıdıka Tavukça hemen selamımızı göndermiş olalım. Emine Demir Atamer diyor ki hayatımızdan güzellikler hiç eksik olmasın. Trabzon'dan merhabalar, mutlu yayınlar. Selamlar o güzelim liman kentimiz Trabzon'a. Mithat Çatlakaya günaydın diyor. Aladağ Eyner Köyü'nden tüm dostlara selam gönderiyor. Emin Akgün Salih Yağbasan Köyü'nden radyosu başındaki herkese selam gönderirken Gülten Kaymak da Edirne'den günaydın diyerek yurdumuzu selamlıyor. Teknik ekibimizle birlikte bize kolaylıklar dilemiş. Tüm türkü dostlarına türkü armağan olsun. Hoşça kalın ama türküyle kalın diyor. Var olunuz efendim. Alparslan Can Türk buradan da bize yazmış. Çok teşekkür ederiz. İzmir Buca'dan selamlar. İyi yayınlar, kolay gelsin diyor Ahmet Uzan. Sıradaki türkü eşim Zeynep Hanım, çocuklarım Hasan, Merve, Emin ve torunum Mert Uzal'la tüm türkü dinleyenlere armağan olsun diyor. Ahmet Uzal vardır Ankara'dan dinleyicimiz. Selam gönderiyoruz. Selahattin Erzi Adana'dan daimi dinleyicimiz. Çok kibar, çok nazik. Var olunuz efendim. Hiç bizi unutmadığınız için. Ve diyor ki Sabah Taslan'a bütün ekibe selamlar, sevgiler, günaydın. Sıradaki eseri eşim Yıldız Erzi değerli yapım yayın ekibiyle bütün dinleyicilere armağan ediyorum. Başarılı yayınlar diliyorum. İyi ki varsınız. Siz de var olunuz efendim. Haydar Korkmaz Sarıyer'den selamlamış bizi. Selamlar Haydar Bey. Ailem ve TRT türkü dinleyicileri için bir türkü rica ediyorum. Size okuyacağım türküyü armağan ediyorum efendim. Müjgan Kızılkaya çok zarifsiniz. Günaydın. Şu anda TRT türkü radyom hastanede yatan bütün hastalara acil şifalar dileyerek dinliyorum diyor. Allah sağlıklı ömürler versin. İnşallah bütün dinleyicilere. Teşekkür ederim. Amin. Sıradaki türküyü de armağan olsun. Canım Sabahat Hanımcığım, annenize geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Bütün annelere şifa diliyorum. Çok naziksiniz. Elhamdülillah anneciğim evinde bizimle birlikte. Dilerim ki bütün anneler evinin ocağının başında olsun. Rahmette olanların da mekanı cennet olsun. Ertuğrul Şamlı Manisa'dan yazıyor bize. Sayın Şamlı günaydın Sabahat Hanım, günaydın TRT Türkü, iyi yayınlar. Dünyanın en iyi üzümünü çıkaran Manisa'mızdan herkese selamlar. Sıradaki türküyü tarım ve hayvancılıkla uğraşan emekçilerimize armağan ediyorum diyor. Var olunuz. Kütahya Tavşanlı'dan Kemal Özkul, TRT radyomuzun 99. yıl dönümü kutlu olsun. İstediğim eser Samsak Döveceği. Bakalım süremiz yeterse bugün, yetmezse söz yarın. Türküyü de pazar içi dostlarına armağan ediyorum diyor. İyi ki varsınız siz de. Güray Yılmaz Çanakkale Ezine'den bizi selamlamış. Sıradaki türküyü de herkese armağan ediyor. Birsen Yoluş selam ve sevgiler diyor bize İzmir Karşıyaka'dan. Çok teşekkür ederim. İlyas Aydın Türkiye'm Ormanbeyli Köyü Tokat'tan yine geniş listesini ulaştırmış bize ve biz de hiç vakit kaybetmeden Adana'ya, Seydi Alas'a ve Şükrü Tahran'a herkese türkü armağan edelim. Hemen türkülerimiz. Az söz çok türkü olsun istiyorum. Efendim Zehra Ganioğlu dinleyeceğiz. Bir dönem sizlere günaydın diyordu ya sevgili arkadaşım. Çıktım saray köşküne, yanarım yar aşkına diyecek Ramazan Şenses'ten Ahmet Yamacın

derledi Diyarbakır türküsünü. Bu arada canım yapımcı kardeşim Ahmet Şensesin de amcası Cennet Mekan Ramazan abimiz. Bilmiş olmanızı isterim.

Ey gidi yalan dünya dedi Hüseyin Balcı, Hüseyin Çakır'dan derlenen bir Giresun Bulancak türküsünde ve Şeyh Musa köyünden derlenmiş bu türkü. Sema Çelik diyor ki, günaydın ben Sema, Adana'dan Şanlıurfa'ya yolculuk yapmaktayız. Sıradaki türküyü eşim Yasin Bey'e armağan ediyorum. Hay hay Sema'nım, Sema Çelik bize yazdılar, yolunuz açık olsun efendim. İlhan Mehter diyor ki, emeğin başkenti Zonguldak'tan herkese selamlar, sevgiler, saygılar bilmukabil. Sabahat Hocam, canlı performansınızı her zaman kalben destekliyoruz ve seviyoruz. Sesinizle, sunumunuzla iyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Bütün ekibim sizler için en güzel programı hazırlasın diye her sabah TRT Türkü'de sabah diyor. Sizin de varlığınıza binlerce şükür. İyi ki varsınız. Sıradaki türkü tüm güzel türküler, güzel dostları armağan olsun. İyi yayınlar demiş İlhan Bey. Teşekkür ederim. Ve emeğin başkenti Zonguldak'a da kalbi selam. Selamlarım. Fenomen şair, Şairler Kenti Kahramanmaraş'tan selam gönderiyor. Ben şair Resul Uzun, sıradaki türkü Kahramanmaraşlı hemşehrilerime armağan olsun diyor. Bütün Kahramanmaraş'a selamlar. Teşekkür ederiz. Kahramanmaraş'tan sevgili Mustafa Topçu kardeşim, bir dönem TRT'de birlikteydik efendim. Onun özellikle o içli köftelerini kim unutabilir ki? Özcan Gönen Manavgat'tan selamlamış bizi. Türkü sesimizin ulaştığı herkese gitsin diyor. Kasım Baştürk'ü Instagram'dan yazıyor yine bize, buradan da yazmış. Bayram Gökçen yine Instagram'dan yazan bir dostumuz. Fatih Çelebi de aynı şekilde. Hayatın güzellikleri için dilekte bulunan değerli şairimiz Nur Genç. Teşekkür ederim sevgili Nur. Çok güzel cümlelerin var ve her zaman güzel dizelerin ulaşır. Biz de hemen sana türkü armağan edelim. Güray Yılmaz'la Çanakkale Ezine'den selamlamış bizi. Hemen türkümüzü sunalım. Bir Konya türküsü o muhteşem ölümsüz sesiyle. Yücel Paşmakçı hocamız derlemiş Konya'dan. Yine hocama selamla sağlık diliyorum. Tez vakitte şifa ile bizimle olsun inşallah. Bediye Akartürk'ün güzel sesinden. Vay bana vaylar bana, yıl oldu aylar bana. Haydi bir Konya tezenesi dinleme vakti.

Efendim tüm coşkusuyla TRT Türkü'de sabah devam ediyor. Birkaç dakika daha birlikteliğimizde zaman kaldı ama gerçekten coşkuyla gelen iletileriniz o kadar yoğun ki her birinize ayrı ayrı kalbi teşekkürlerimi sunarım. Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Radyo severler, türkü severler, iyi ki varsınız. Yurdumun güzel insanları. Biz türküleri sizler için söylüyoruz. Türkü söylemek lazım. Türkü severiz, türkü söyleriz. Ve az önce bir güzel türkü dinledik ki Halil Atılgan abimize de bir selam gönderelim. Buradan bir Adana türküsü kendi yöresinden Selahattin Sarıkaya'dan derlemiş. Hasan Özel de seslendirdi sizler için. Ekinler biter oldu, ayrılık yeter oldu. Efendim bakalım Cüneyt Polat günaydın diyor. Türkü dostlarına Merzifon'dan selamlar, sevgiler, iyi yayınlar, kolay gelsin. Her şey gönlünce olsun diyor bir mukabil efendim. Mahmut Kalın da bir yıldız doğdu yüceden, yar şavkı vurdu pencereden türküsü için teşekkürler demiş. Adem Üçal İstanbul Esenler'den selam gönderiyor. Zeki Başoğlu, kanadım deli sevdaya, kondum kondum uçamadım. Aşk şarabını yandım da içemedim. TRT Türkü'de sabahtan başkasını dinlemedim. Var olunuz. Hasan Cengiz, günaydın türkü dostları. Herkese selamlar. Antalya türküsü istiyorum demiş. Alim Keleş, Arif Cebeci, Dureli Cengiz, Mehmet Kara, Ali Tunç için istemiş. Sözüm olsun Antalya türküsü yarın mutlaka programımızda olacaktır. Hamza Kurt, İzmir Başıskele'den günaydın diyor. Akkurt ailesiyle Karacabey'deki eniştesi Ali Bayram, Muzaffer Kaygusuz. İstanbul'dan dinleyen Sadi Gengönül, Garip Karakaş ve Sakarya'da öğretmenlik yapan yeğeni İsmail Akkurt'la tüm türkü severleri türkü istemiş. Kayseri Develi'den yazıyor Erdem Gültekin. Hayırlı sabahlar efendim. Havva Türk İstanbul'dan sabahından selamlar diyor. Güneşli bir İstanbul, ben de sanki bulancaktasınız gibi geldi. Sıradaki türküyü eşim Kemal, kızlarım Rümeysa Hüma, Neva için istiyorum demiş. Radyo dostlarına selamlar. Fatsa'dan yazıyor, Ordu Fatsa'dan Hüseyin Kaya Şipşak. Herkese hayırlı sabahlar diliyor ve TRT dostlarımla Fatsa Devlet Hastanesi Doğmuş Atlı Çatlışanlarına türkü armağan olsun diyor. Var olunuz. Aman Yaşar Köksal Beyefendi, güne güzel türküler eşliğinde başladık. Güzel türküleri TRT Türkü'nün sabah güneşi, elinde gülle güler yüzü, TRT Türkü'nün rengarenk çiçeği, Suna Koçak hanımefendiye armağan. Vallahi Suna teyzemiz hepimizin favorisi. İbrahim Kabuoğlu Ayvalık'tan selam gönderiyor. Trabzon Çay Karataşören köyüne. Mustafa Erkılıçoğlu da hayırlı sabahlar trafikteyiz diyerek dinlediğini vurgulamış. Sıradaki eseri de dinleyicilere ve araçtakilere, bir de dinamik matbaa olarak Gebze'den selam göndererek çalışanlarına armağan ediyor. Metin Yıldırım Tortum Doruklu'dan, Mahmut Üstün'den, Isparta Yalvaç Kuyucak kasabasından, Seçil Kamber Aydın Çin'den yazıyor. Yunus Şen Ocak da Denizli'den selam gönderirken Van'ın hafızası Nostalji, Musa Özçelik, Ayşe Öz, Mehmet Gücü Yener ve Zafet Özkara için Van'dan selam gönderdik, türkü istiyor. Hemen türkü gönderiyoruz.

Bizimle gelen olmaz, Sıla'yı terk edelim, mavili mavişelim, tenhada buluşalım. Tuğba Ger seslendirdi bu Kırıkkale Keskin türküsü, muhteşem bir türküdür. Hacı Taşan imzası taşır ve hepimiz de öğrenciliğimizde ve başka dönemlerde mutlaka okuruz, okuyoruz. Efendim, değerli Keziban Kafalı Burdur'dan günaydın diyor. Selam, sevgi, saygılar dilerim. Babamın çok sevdiği bir türkü. Denizin dibinde haçam demirden evler. Hemen söz veriyorum, yarın size mutlaka bunu program akışımıza alalım diye. Nur Genç, bana armağan ettiğiniz bu güzel, vay bana vaylar bana, yıl oldu aylar bana Konya Türküsü için teşekkür ederim. Bediye Hanım'la da güzel bir görseli var, Bediye ablamızla. Fatma Taşpınar Ordu'dan yazıyor. Diyor ki Aydın, eşi Muhsin Aydın ve bütün dinleyicilerimize, Sabahat Hanım evimize hoş geldiniz diyerek türkü armağan etmek isterim. Hay hay. Efendim, bu Haçam türküsünü Keziban Kafalı, inanın bana, sizin için hemen listeye aldım. Yarın yine buradayız. Söz veriyoruz. Emine Yarar günaydın diyor. Safranbolu'dan selam göndermiş. Sıdıka Tavukçu İstanbul 4 Levent'ten bizi unutmuyor. Günaydın Sabahat Hanımcığım, hoş gelmiş. Sıradaki türkü TRT Türkü dinleyen herkese armağan ediyorum diyor. Yaşar Köksal, o soba nasıl güzel yanıyor. Bir dilim ekmek kızartır mısınız benim için? Cevahir Genç Türk Fatsa'dan selamlar. Ben de sizlerden Sivas türküsü istiyorum. Bugün doğum günleri olan kardeşim Cafer ve eşim için.

Ay. Efendim, bütün Türkler Sivas'tan zaten neredeyse. Doğum gününüz kutlu olsun. Bugün doğanlar sağlıklı yaşasınlar. Konya Güney sınırdan selam göndermiş Ormancı Mustafa Şiş, teşekkür ederiz. Efendim, Mehmet Turan Kahramanmaraş Avşin'den selam gönderiyor. Tevfik Şentürk iyi sabahlar diyor Akçaabat'tan. Cabir Şahin Kayseri'den selamlıyor. İyi ki varsınız, selamlar. Türküler geçmiştir, türküler gelecektir. Var olunuz. Özgür Aldemir de Mersin'den bizi selamlıyor. Ahmet Özçelik, değerli sunucumuz Savatçımız Sabahat Aslan hocamızla İstanbul Radyosu TRT Türkiye ekibine kucak dolusu selamlar, sevgiler. Sevgili Özçelik, Adileciğimden bugün bir türkü dinlettik, Azerbaycan ezgisi, ama bugün dağlar yeşil boyandı, kim yattı kim uyandı, gözlerim ağam, kalbime ateş düştü, içinde yar da yandı, mutlaka bu oyratı sizler için dinleteceğiz ve dinleteceğimiz türkü bugün sizlere benden armağan. Özçelik ailesiyle, polis teşkilatımıza, askerlerimize, sizin de ömrünüze bereket. Samsun Atakum'dan Ceyran Şimşek Ayar yazıyor, Gökhan Sanduk Bayburt'tan günaydın diyor ve çok değerli Yılmaz Kaygısız, türküyü eşim Ayten ve torunlarım için istiyorum, olur mu diyor. Tabii ki, Murat Şükür de Gebze'den selamlamış. Cevat Abdurrahman Yunanistan Batı Trakya Gümülcine'den günaydın diyor. Sıradaki türkü gönül coğrafyamızdaki tüm dostlara diyor. İşte gönül coğrafyamızın türküleri.

Hoppiri diri dattiri dittiri dom. Efendim Ege'yi dolaştık, Anadolu'yu dolaştık Sümer Ezgi'nin sesiyle. Ondan önce de İzzet Altınmeş'in repertuarımıza kazandırdığı türküyle Hüsamettin Subaşı sizlere seslendi. Bir Diyarbakır türküsüyle. Ve bugün Ahmet Şenses programı hazırladı. Murat Daydemir ile Şahin Atmaca birlikte sesleri ulaştırdı. Mikrofon başında ben Deniz Sabahat Aslan vardım. Çok sayıda dinleyicimiz yazdılar. Yarın Allah nasip ederse yine huzurlarınızda olacağız. Nice 99 yıllara diyerek bir Azerbaycan ezgisi seslendirip bugünlük veda ediyorum. Esen kalın, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Çorum Sungurlu yöresine ait Pencereden El Eder türküsünde geçen koçak sözcüğü. Benim koçak Münirem, doldur içek Münirem, anam baban duymadan bize kaçak Münirem diyor türkümüz. Burada geçen koçak kelimesi yürekli, yiğit, kahraman, cömert anlamlarındadır. Ancak türkümüzde bir kadın için söylenmiş olup iş bilen, becerikli anlamında kullanılmış olabilir. Şimdi Rıfat Özsaraç'tan derlenen bu türküyü Mustafa Yarıcı'dan dinliyoruz. Pencereden el eder, kaşların gel gel eder. Senin öyle bakışın beni burada del eder.

0: Sözden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.
3: Saat 10.
4: Haberler.
3: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Almanya'dan 3. Dünya Savaşı uyarısı geldi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, dünyanın sadece ekonomik bir krizden geçmediğini, 80 yıllık huzur döneminin yerini sarsıcı bir kırılmaya bıraktığını vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmaya varmamız çok muhtemel dedi. Tahran'ın Washington'ın şartlarını kabul etmemesi halinde daha şiddetli bombalanacağı tehdidinde bulundu. İranlı bir yetkili de ABD basınında yer alan mutabakat zaptı iddiasını gerçeklerden daha çok Washington'ın dilek listesi olarak niteledi. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Deniz seyri sefer özgürlüğünün korunması ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması gerekçesiyle Güvenlik Konseyi'ne karar taslağı sundu. İransa Hürmüz Boğazı için yeni mekanizma kurulduğunu açıkladı. Hürmüz'den geçiş yapacak gemilere izin zorunluluğu getirildi. İsrail ile Lübnan arasında ateşkes var ancak kağıt üzerinde. Katil İsrail ateşkesin ardından Lübnan'ın güneyini defalarca bombaladı ancak başkent Beyrut'u ilk kez vurdu. Dahiye bölgesinde Hizbullah'ın Rıdvan Gücü komutanını hedef alan saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda Rıdvan güçlerinin komutanı Malik Balut'un öldüğü iddia edildi. Nebatiye kenti yakınlarındaki saldırılarda ise fosfor bombası kullandı. Gazze'de soykırım sürerken Avrupa Birliği üyesi 17 ülke İsrail'e silah satışına devam etti. Yalnızca 2024 yılında İsrail'e ihracatına onay verilen silahların toplam değeri 820 milyon avro. Listenin başında 368 milyon avroluk silah ihracat lisansıyla Fransa var. Onu Almanya ve Yunanistan izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbun'u Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. Erdoğan ve Tebbun resmi törenin ardından havaalanında bir süre görüştü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz beklentilerinin yabancı yatırımcıların önünü açacak kanun teklifinin bayramdan önce mecliste yasalaşması olduğunu söyledi. Bu ay içinde İstanbul Finans Merkezi'nde tek durak büro açılacağını belirtti. Yılmaz, küresel ekonomide artan kırılganlık ve belirsizlik ortamına da değindi. Türkiye ekonomisi güçlü bir dayanıklılık ortaya koyuyor ve pozitif ayrışıyor dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, girişimcilerin önünün sağlanan desteklerle açıldığını vurguladı. Bakanlık olarak 300 milyon dolarlık kaynağı girişim sermayesi fonlarına aktaracaklarını belirtti. Amacımız Türkiye'nin endüstriyel robot kullanımını 2030 yılına kadar 200 binin üzerine çıkarmak dedi. AK Parti'nin Türkiye'nin küresel yatırım üssüne dönüşmesi amacıyla hazırladığı 15 maddelik yeni kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre doğrudan ihracatta kurumlar vergisi %9'a indirilecek, transit ticarette de vergi muafiyeti sağlanacak. Site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda devam ediyor. Site yönetimlerinin aidat artırma yetkisini sınırlandıracak teklifteki 22 madde kabul edildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi. 3,5 yıldır YSK Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Yener görevi Serdar Mutta'ya devretti. YSK Başkanı Mutta, kurulumuz anayasa ve yasalarla kendisine verilen görevleri tam bir tarafsızlık ve bağımsızlık içinde yerine getirmeye devam edecektir dedi. Terör örgütü FETÖ'nün

faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Malatya merkezli 17 ilde operasyon düzenlendi. 23 şüpheli gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda istihdam edildi.

0: Benim Türküm.
1: Merhabalar, ben İzmir'den Nur Erçopur. Seyyah olup şu alemi gezerim türküsünü kendim ve tüm sevdiklerim için istiyorum. Teşekkürler, iyi yayınlar.

Yurttan Sesler. Merhaba TRT Türkü dinleyenleri. İstanbul Radyosu stüdyolarında alınan Yurttan Sesler kayıtlarını geçmişten günümüze taşıyoruz her programda. Arşivden aldığımız kayıtlarda değerli şeflerimizi ve sanatçılarımızı sizlerle buluşturuyoruz. Bugün Tonmeister Güven Aydın tarafından 1982 yılında kayda alınan Şef Tuncer İnan'ın yönettiği erkekler topluluğundan birbirinden güzel türküler dinleyeceğiz. Programın ilk türküsü Burdur yöresinden bir zeybek havası. Muzaffer Sarı Sözen, Tepeli Mehmet'ten derlemiş türküyü. Mendilim dilim dilim, neredesin benim gülüm? Yar yanıma gelince aklıma gelmez ölüm.

Ahmet Gazi Ayhan'dan alınan Kayseri türküsünde dinliyoruz koroyu. Aşlamayı aşladım, yeni sevdalara başladım. Bir güzelin uğruna işe gücü boşladım.

Halil Cankat'tan derlenen Şanlıurfa yöresinden bir gurbet havası dinliyoruz. Gardaş, gitsem Diyarbakır düzüne. Kızlar peri olsa bakmam yüzüne. Çıkıp gurbet ele beni ağlattın. Gardaş, kalk gidelim Urfa'ya doğru. Gardaş, kalk gidelim Sıla'ya doğru.

yıldız çeşitlemesi alıyor sırayı. Nida Tüfekçi, Yozgat Akdağ Madeninden derlemiş, Şakir Öner Günhan yorumluyor türküyü. Yıldız akşamdan doğarsın, dağlara boyun eğersin. Ben gibi yar mı seversin, doğmayaydın mavi yıldız.

Ordu Aybastı'dan bir ağıtla devam ediyor programımız. Dere kenarında tuzak kurdular. İki elime vura vura sual sordular.

Kemal Koldaş'ı Konya türküsünde dinliyoruz. Gezdim Karaman'ı, gördüm Konya'yı. Bir yar için terk eyledim Sıla'yı.

İki solisten türküler. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. İki solisten türküler programından herkese sevgi ve selamlar. Programı hazırlayan Kerem Bulut, mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Bugün sanatçılarımız Gülay Özer ve Mustafa Arı'dan türküler dinleyeceğiz. İlk olarak Gülay Özer'in yorumuyla birbirine bağlı türküler dinliyoruz. Neşet Ertaş'ın Kırşehir yöresine ait bir türküsü ve ardından Muzaffer Sarı Sözen'in İsmet Koçkar'dan derlediği bir ağrı türküsü sizlerle oluyor.

Şimdi de Aşık Daimi'den alınan ve Turan Engin'in derlediği bir Erzincan türküsü ve sonrasında Mehmet Özbek'in Mahmut Güzelgöz'den derlediği Şanlıurfa yöresine ait bir türküyle Mustafa Arı'yı dinliyoruz.

Sırada birbirine bağlı iki Orta Anadolu türküsü var. İlk olarak yöre ekibinden alınan bir ezgi ve ardından Hüdayi Şahin'den alınan bir türkü dinliyoruz. Sanatçımız Gülay Özer bizlerle.

Son olarak Adıyaman yöresine ait Emin Aldemir'in Ragıp Binzat'tan derlemiş olduğu bir türküyle sanatçımız Mustafa Arı'yı dinliyoruz. Bir sonraki iki solisten türküler programında tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikerimiz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Cezayirli mevkidaşı Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboğlu Ankara'da ağırlıyor. Saat 15'te Beştepe'de düzenlenecek resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan'la Tebboğlu baş başa görüşecek. İki lider daha sonra yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısına başkanlık edecek. Almanya'dan 3. Dünya Savaşı uyarısı geldi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, dünyanın sadece ekonomik bir krizden geçmediğini, 80 yıllık huzur döneminin yerini sarsıcı bir kırılmaya bıraktığını vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri savaşı sona erdirmek için 14 maddelik mutabakat zaptı üzerinde görüşüyor. Donald Trump, İran'la anlaşmaya varmamız çok muhtemel dedi. Tahran'ın Washington'ın şartlarını kabul etmemesi halinde daha şiddetli bombalanacağı tehdidinde bulundu. İranlı bir yetkili de ABD basınında yer alan mutabakat iddiasını gerçeklerden daha çok Washington'ın dilek listesi olarak niteledi. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Deniz seyri sefer özgürlüğünün korunması ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması gerekçesiyle Güvenlik Konseyi'ne karar taslağı sundu. İran ise Hürmüz Boğazı için yeni mekanizma kurulduğunu açıkladı. Hürmüz'den geçiş yapacak gemilere izin zorunluluğu getirildi. Gazze'de soykırım sürerken Avrupa Birliği üyesi 17 ülke İsrail'e silah satışına devam etti. Yalnızca 2024 yılında İsrail'e ihracatına onay verilen silahların toplam değeri 820 milyon avro. Listenin başında 368 milyon avroluk silah ihracat lisansıyla Fransa var. Onu Almanya ve Yunanistan izledi. Katoliklerin ruhani lideri Papa ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yaşanan gerilimin ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Vatikan'ın yolunu tuttu. Rubio Papa ile bir araya gelecek. Rubio'nun ziyarette ABD ile Vatikan arasında ilişkileri onarmaya çalışması bekleniyor. AK Parti'nin Türkiye'nin küresel yatırım üstüne dönüşmesi amacıyla hazırladığı 15 maddelik yeni kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre üretimden kazanılan gelir için kurumlar vergisi %12,5'a indirilecek. Transit ticarette de vergi muafiyeti sağlanacak. TRT radyoları 6 Mayıs 1927'den beri Türkiye'nin ses belleğini yarınlara taşıyor. Türkiye'deki radyo yayıncılığının 99. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da TRT radyoları 99. yıl özel konseri düzenlendi. İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları belirlendi. Terör örgütü FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Malatya merkezli 17 ilde operasyon düzenlendi. 23 şüpheli gözaltına alındı. Denizlerimizdeki biyoçeşitlilik kayıt altına alınıyor. Sürdürülebilirlik için veri toplanıyor. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Deniz Biyoçeşitliliği ve Okuryazarlığı Projesi kapsamında Akdeniz, Ege ve Marmara'da bilimsel araştırma yürütüyor. Proje ile elde edilecek veriler deniz okuryazarlığı ve toplumsal farkındalık için kaynak oluşturacak. Haberleri dinlediniz.

0: Efendim, İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan merhaba. Hepinize kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz yine. Günün güzel, bu güzel saatinde güzel İzmir'den selamlıyoruz sizleri. Türkülerle Gün Ortası programımıza, TRT Türkü Frekansı'na hepiniz hoş geldiniz. Bizler programı hazırlayan Özgür Yardımcı, ton meisterimiz Yusuf Günday ve mikrofon başında ben Leyla Köselerli. Bugün de keyifli bir öğlen geçirmenizi dileyerek başladık programa. Türkülerle Gün Ortası programımızda İzmir Radyosu'nun usta güçlü seslerinden Sabahattin Gülümser bizlerle bugün türkülere kendisi güzel sesiyle can verecek. Ona saz sanatçılarımız, saz grup şefimiz bağlamasıyla Murat Tezcan Ün, yine bağlamasıyla Gürhan Yüksel, kavalda Fedai Tek Şahin, tarda Ali Özkan Özcan, ritimde Gökhan Merterol ve bas gitarda Tayfun Şakalakoğlu eşlik ediyor. Çok güzel bir türküyle açtık programı. Artvin Şavşat yöresinden Leblebi Koyarlar Tasa dedik. Hoş geldiniz, merhaba.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Çok güzel bir türküyle başladık. Haftanın da yavaş yavaş artık sonuna gelirken bu hafta pek çok güzel şeyi paylaştık aslında. Evet. Pazartesi Salı'ya bağlayan gece Hıdrellez'i yaşadık. Evet. Bahar'a hoş geldiniz dedik. Dün Türkiye'de radyo yayıncılığının 99. yılını evet. kutladık. Evet. Sizlerin de meslektaşlarınız da tüm TRT sanatçılarının da katıldığı çok güzel bir konserle taçlandırdık. Ve radyomuzda bugün yine canlı yayında buluştuk.
1: Evet, beraberiz. İlk türkümüz evet Artvin Şavşat'tan çok güzel bir türküydü. Bir Rast Mağur türküydü. Türküyü derleyenler de bizim kurumumuzda hizmet eden çok değerli büyüklerim. Notayı alan da öyle. Hı hı. Bir tanesi Mazlum Nusret Kılıçkıran abim, rahmetli anarım. Onun derlediği bir türküydü. Kendisine Reşit Muhtar yardımcı olmuş. O hı hı. da bizlerin emekli bir ses sanatçısı abimiz. Notaya da Hasan Karakaş almış. Bu güzel türküyü de ben seslendirdim severek.
0: Çok da güzeldi. Gönlünüze sağlık. Rahmetle anıyoruz kaybettiğimiz değerimizi, meslek büyüğümüzü. Diğerlerine de selam olsun diyerek bir güzel türkü daha rica ediyoruz sizlerden. Akıştaki ikinci türkümüz hangi yöreden olacak?
1: Şimdi Tosya'dayız. Aşağıdan geliyor Türkmen koyunu diyeceğiz ama diğer adıyla dinleyenlerin ezbere bildiği Tiridine Tiridine Bandım.
0: Dinliyoruz efendim, buyurun.

0: Çok teşekkürler bu güzel hareketli türküyle. Gerçekten enerji bulduk hepimiz.
1: Bulduk değil mi?
0: Tüm stüdyo eminim. Radyoları başındaki dinleyicilerimiz de bu hareketli türküyle enerjilerini bir miktar tazelediler. Türkülerle geziyoruz yurdun dört bir yanını. Kastamonu, Tosya'daydık. Şimdi nereye uzanıyoruz?
1: Şimdi Şanlıurfa'ya gideceğiz biraz. Ağırlaştıracağız. Kaynak kişi Bedirhan Kırmızı. Yeşil başlı telli durnam diyeceğiz ve bu türkü önünde de sevgili hazır Fedai Tekşahin yakalamışken
0: evet.
1: Pazartesiden kalan da bizim bir enerji birliğimiz var.
0: Ne güzel.
1: Bir hicaz açış rica edelim kendisinden ve ben de okumaya çalışayım.
0: Tabii ki buyurunuz.

0: Gönlünüze sağlık, çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ne güzel bir gurbet, sevda, ayrılık türküsü değil mi?
1: Gerçek bir türkü.
0: Gerçekten. Mesafeler kısalsın, gurbette olan, hasret çeken, sevdalısına kavuşamayan tüm yüreklere armağan olsun
1: armağan
0: diyelim.
1: Olsun.
0: Bu güzel türkümüz. Şimdi akışta bir güzel Neşet Ertaş türküsü görüyorum sırada.
1: Evet, ben işte bir böyle yürekleri sızlatırken hemen ardından hareketlenmeyi tercih ediyorum.
0: Ferahlatalım hemen.
1: Evet, öyle yapalım.
0: O zaman Kırşehir'den bir türkü. Al yanak allanıyor, yazması pullanıyor. O yer çıkmış karşımda, dal gibi sallanıyor diyoruz efendim.

0: lazım.
1: Çok teşekkür ediyoruz bu güzel, keyifli Kırşehir türküsünü Sabahattin Gülümser'in güzel sesinden dinledik. Bu güzel eşlik içinde saz üstadlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Saatler 12.24'ü gösterdi. Şimdi canlı olarak çalıp söylüyoruz türküleri İzmir Radyosu'ndan, malumunuz. Bu sebepten ötürü sazlar akortlarını yaparken bizler sizleri bir Kayseri türküsüyle baş başa bırakalım şimdi. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği güzel bir türkü Hale Gür'den dinliyoruz. Yine yeşillendi, germir bağları.

0: TRT Türkü.
1: Efendim, türkülerle gün ortasında yeniden Yılmaz İpek stüdyosunda canlı olarak türküleri söylemeye devam ediyoruz. Bizler İzmir Radyosu'nun birbirinden kıymetli saz üstadları ve sevgili solistimiz Sebahattin Gülümser yeniden mikrofon başında. Bu kez nereye gideceğiz?
2: Şimdi artık Ege'ye gelelim.
1: Gelelim. Güzel bir Denizli türküsü değil mi?
2: Evet,
1: sırada?
2: Evet. Bir özel gönlüm türküsü. Ahmet Yamacı derlemiş. Evlerin önü bulgur kazanı, herkes sever okuyanı yazanı diyelim ve biraz hareketlendirelim.
1: Tabii ki, buyurun, dinliyoruz.

0: Çok teşekkürler, sağolunuz, var olunuz. Çok güzeldi gerçekten. Ege türkülerinin enerjisi bambaşka.
1: Çok başka. Şimdi bu yöreden iki tane daha var aslında. Yine bir tane Acıpayam ve ondan sonra böyle sınır olan Burdur'dan var. Çok keyifli bir türkü.
0: Tamam, tamam. Ama önce Acıpayam'ı dinliyoruz tamam. Değil mi şu anda? Evet, Hasan Aydoğdu'dan alınan Denizli Acıpayam yöresinden bir türküyle ilerleyelim. Kalenin ardındayım, saatin dördündeyim. Eller seni ararken ben senin yanındayım.
1: Evet.
0: Buyurun.

0: Gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, türkülerle gün ortası gerçekten çok keyifle ilerliyor bugün. Bir güzel türkümüz daha var demiştik Ege'den. Bu kez Burdur'dayız.
1: Burdur'dayız. Şahin Akay derlemiş. Hı hı. Kaynak kişi Hasan Aslan. Koca çamın gürlemesi dal ilen diyeceğiz.
0: Buyurunuz, dinliyoruz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Ne kadar güzel bir türkü. Gerçekten hem enerjik hem de mutluluk veriyor insana. Umarım dinleyicilerimize de geçti.
1: Geçmiştir inşallah. Keyif almışlardır.
0: Gerçekten çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi

Yine bir Kastamonu türküsüyle devam edeceğiz arşivden. Sazlar yine akortlarını yaparken. Karanfilim dağ başında diyecek. Meryem Ünden dinleyeceğiz. Nida Tüfekçi'nin derlediği bu güzel türküyü. Sonrasında stüdyomuza dönüp yeniden Sabahattin Gülümser'den türküleri dinlemeyi devam edeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Efendim yeniden Yılmaz İpek stüdyomuzdayız. İzmir'den türküleri canlı olarak söylemeye, çalmaya devam ediyoruz. İzmir Radyosu'nun birbirinden kıymetli sanatçıları sizler için yine güzel bir eser icra edecekler. Karadeniz yöresinden bir türküyle devam ediyoruz. Şimdi Samsun Çarşamba'ya gidiyoruz değil mi?
2: Evet. Yıldıray Çınar hatırlar mısınız? Yaş el vermiyor galiba değil
1: ne
2: mi?
1: Ne yazık ki.
2: Evet. Biz tabii onlarla büyüdük. Onun okuduğu türküler hep bize örnek olmuştur. Onun okuduğu türkülerden yola çıkmışızdır. Bizim türkü sevdamız öyledir. Sinema oyunculuğu bile yapmıştır. Hı hı. Çok yanık bir türküsü vardır. Akşam lütfen bir bakın.
1: Mutlaka
2: çok
1: bakacağım.
2: Çok hoşunuza gidecektir.
1: Mutlaka bakacağım.
2: Onun bir türküsü, derlediği bir türkü. Hı hı. Evlerinin önü bir büyük orman.

0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Doğudan batıya, kuzeyden güneye memleketimizin her yöresi ayrı bir hazine. Her bir yöreden ayrı güzel, farklı bir tatta, farklı bir lezzette ezgiler çıkmış gerçekten. Bu güzel türkü de hepimizin yüreğine dokundu. Saatler 12.56'yı gösterdi.
1: Sonuna geldik değil mi?
0: Sonuna geldik bugün, evet. Çok keyifliydi. Zaman su gibi akıp gitti. Değerli dinleyenler, veda vakti geldi. Bugün sevgili solistimiz Sebahattin Gülümser bizlerleydi. Kendisine saz sanatçılarımız, saz grup şefimiz bağlamasıyla Murat Tezcan Ün, yine bağlamasıyla Gürhan Yüksel, Tarda Ali Özkan Özcan, Kaval'da Fedai Tek Şahin, Ritim Saz'da Gökhan Merterol ve bas gitarda Tayfun Şakalakoğlu eşlik etti. Programı sizler için Özgür Yardımcı hazırladı. Ton Meister'imiz, sesimizi sizlere ulaştıran sevgili Yusuf Günder'le birlikte ben Leyla Köseler'le sizleri yine Sebahattin Gülümser'in söyleyeceği güzel bir Rumeli türküsüyle baş başa bırakıyoruz. Zilli de maşa, darbuka diyoruz. Türkülerle kalın, hoşça kalın.

Merhaba sevgili dinleyenler, merhaba TRT Türkü dostları. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Bizim Eller programıyla selamlıyoruz sizleri. Herkese mutlu bir gün diliyoruz ekipçe. Bugün programımızı Cihat Kalper hazırladı yapımcımız. Talip Akpınar sesimizi ulaştırıyor teknik yönetmenimiz ve mikrofonda ben Ömer Ergelik sizlerleyiz. Gülseren Erdoğan sesiyle selamlıyoruz sizleri. Kars'a giderim, Kars'a.

Sevgili dinleyenler, türküler bazen sevdanın en derin halini, bazen de aşkın ardından gelen kırgınlığı ve gönül sızısını anlatır. Her mısrasında insan ruhuna dokunan bu eserler, yüzyıllardır duygularımıza tercüman oluyor. Şimdi dinleyeceğimiz türküde aşkın bıraktığı izleri, gönülde açtığı yarayı ve sevdanın çetin yollarını dinleyeceğiz. Esat Kabaklı söylüyor. Nasıl yar diyeyim ben böyle yare, mecnun edip

Türküler bazen bekleyişin, bazen de hasretin dile gelen en sade ve en güçlü ifadesidir. Yolunu gözleyenlerin, gelmeyene ömür sayanların duygusu. Çoğu zaman bir türkünün sözlerinde hayat bulur. Şimdi dinleyeceğimiz eser, özlemin sabırla harmanlandığı, bekleyişin yürekte derin izler bıraktığı bir gönül hikayesini anlatıyor. Sözleri aşık Ali Kızıltuğ'a ait bu türküyü Seyhan Orhan'ın sesinden dinliyoruz. Bir zaman günleri saydım.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, şimdi dinleyeceğimiz türkü tarih kokan dizelerle Anadolu'nun güçlü sesi yankılanacak Celal Güzelses'ten alınan türkü Oğuz Aksaç'ın sesiyle dinliyoruz. Yeni Kapıda Atlılar.

Sevgili dinleyenler, saatimiz 13.17'yi gösteriyor. Canlı yayınımız TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından devam ediyor. Muazzez Türing'in sesine kulak veriyoruz. Mektebin bacaları, ders verir hocaları.

0: TRT Türkü.
1: Raci Alkır'dan alınan Erzurum yöresine ait türkü Gürkan Özpeker söylüyor. Tutam yar elinden tutam.

0: TRT Türkü.
1: Salih Dündar'dan alınan türküyü Aysun Gültekin'in sesinden dinliyoruz. Keklik gibi kanadımı süzmedim.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, türküler bazen insanın kendi iç dünyasında verdiği sessiz mücadeleyi, bazen de gönlünde kopan fırtınaları anlatır. Duyguların derinliğinde yankılanan her söz, dinleyenin yüreğinde ayrı bir iz bırakır. İşte şimdi yüreğimizde iz bırakan türkülerden birinde Adile Kurt Karatepe'nin sesine kulak veriyoruz. Aşık Veysel'den alınmış türkü. Çırpınıp içimde döndüğüm deniz.

Sevgili dinleyenler, türküler bir şehrin hafızasını, bir milletin acısını ve gönlünde taşıdığı derin izleri nesilden nesile ulaştıran eşsiz miraslarımızdır. Bazı türküler vardır ki hasretle, ayrılıkla ve memleket özlemiyle yüreklere dokunur. Şimdi dinleyeceğimiz türkü, Anadolu'nun kadim şehirlerinden Bitlis'in hafızasında yer eden gurbetin ve özlemin en güçlü seslerinden biri oluyor. Metin Aşunoğlu söylüyor. Bitlis'te, Bitlis'te Beş Minare.

Sevgili dinleyenler, saatimiz 13.45'i gösteriyor. Canlı yayınımız Zehra Ganioğlu'nun sesiyle devam ediyor. Kâr etmez ahım, sen gülizare.

0: TRT Türkü.
1: İzzet Altın Meşed'in derlediği türküyü Hakan Ünal'ın sesinden dinliyoruz. Bir tel çektim Mardin'den.

Sevgili dinleyenler, birbirinden güzel türkülerle diyar diyar, yöre yöre dolaştık, veda vaktine ulaştık. Palandöken Dağı'nın eteklerinden Bizim Eller programıyla selamladık sizleri birbirinden güzel türkülerle. Türküler yüzyılların içinden süzülüp gelen, milletimizin sevdasını, hasretini, hüznünü ve umudunu taşıyan en kıymetli gönül hazinesidir. Her ezgide bir hatıra, her sözde bir yaşam saklıdır. Anadolu'nun sesi olan bu eşsiz miras, geçmişten geleceğe gönüller arasında köprü kurmaya devam ediyor. Bizim Eller'de bugün de yurdumuzun dört bir yanından yükselen duygulara hep birlikte eşlik ettik. Gönül kırgınlığını ve sevdanın ince sızısını taşıyan bir türküyle ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Bugün türkü yolculuğumuzu Cihat Kalpar hazırladı yapımcımız. Teknik yönetmenimiz Talip Akpınar sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda spikeriniz ben Ömer Ergedik sizlerleydik. Kubilay Dökmetaş'ın sesiyle ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Gülüm güle darılmış, gül dikene sarılmış. Hoşça kalın, türkülerle kalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karadağ. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Abdülmecit Tebbun'u Ankara'da ağırlıyor. Saat 15'te Beştepe'de düzenlenecek resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan'la Tebbun baş başa görüşecek. İki lider daha sonra Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, reel sektör ve finans kesimi arasında diyaloğun artırılması gerektiğini vurguladı. Yılmaz, fırsatçılıkların ötesinde iki sektörün birbirine güç vermesi gerektiğini söyledi. Katılım finans sektörünün önemine de işaret eden Cevdet Yılmaz, sektörün aktif büyüklüğü 4.7 trilyon liraya ulaştı dedi. Türkiye ile Cezayir arasındaki ticaret ortaklıkları yeni anlaşmalarla büyüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iki ülke arasındaki ticarette yukarı doğru bir ivme sağlanacağını belirtti. Karşılıklı ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini söyledi. Türkiye, ulaştırma dünyasının en prestijli platformu olan Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanlığına seçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin bu önemli görevi üstlenmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin savunma sanayinde dünyanın en büyük 11. ihracatçısı olduğunu söyledi. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda konuşan Şimşek, savunma sanayini gelecekte sanayide dönüşümün motoru olarak görüyoruz dedi. Ankara'ya 500 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak dev güneş paneli üretim tesisi açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin güneş paneli üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü konuma yükseldiğini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında sessiz bir devrim gerçekleştirdiğini belirtti. Rüzgar ve güneş enerjisinde kurulu gücü 41 bin megawattın üzerine çıkardıklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesleki ve teknik eğitimin önemine dikkat çekti. 28 Şubat dönemini hatırlattı. Bakan Tekin, dönemin tahribatını mesleki ve teknik eğitimde attıkları adımlarla ortadan kaldırdıklarını söyledi. Türkiye'de her 100 orta öğretim öğrencisinden 41'i mesleki ve teknik eğitim alıyor dedi. ABD Başkanı Trump, bir kez daha anlaşmaya varmamız çok muhtemel dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise alaycı bir dille bunu yalanladı. Washington ve Tahran'dan gelen açıklamaların çoğu zaman çelişmesi hususunda tarafların ellerini güçlendirmek için bu yolla zaman kazanmaya çalıştığı yorumları yapılıyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, dünyanın bir kırılma noktasından geçtiğini söyledi. İkinci Dünya Savaşı sonrası başlayan 80 yıllık huzur döneminin sona erdiğine dikkat çekti. Her neslin hayatında bir kez yaşayabileceği türden bir dönemden geçiyoruz diyerek 3. Dünya Savaşı'nın kapıda olduğu iması.

arasında bulundu. Katoliklerin ruhani lideri Papa ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yaşanan gerilimin ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Vatikan'a gitti. Rubio Papa ile bir araya geldi. İngiltere'de milyonlarca seçmen sandık başına gidiyor. Ülke genelinde 136 yerel yönetimde 5000'den fazla belediye meclis üyesi için oy kullanılmaya başlandı. Seçimde yerel yönetimlerin yanı sıra İskoçya ve Galler'de parlamento üyeleri de belirlenecek. Anketler İşçi Partisi ile Muhafazakar Parti'nin oy kaybı yaşayabileceğine işaret ediyor. ÖSYM ilk kez Türkçe dil yeterlilik seviyesini ölçmek üzere elektronik yabancı dil olarak Türkçe sınavı yapacak. 9 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek sınavda uluslararası öğrencilere Türkçe yeterlilik sertifikası sunulacak.

Tanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 30. oturum sona erdi. Mahkeme esas hakkındaki mütalasını açıklaması için dosyayı savcıya gönderdi. Savcı mütalasını 14 Mayıs'ta açıklayacak. Haberleri sundum.

Sevgili dinleyenler, TRT Türkü Anadolu Kuşağı'nda GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyar programına sanatçı Şükriye Tutkun'un seslendirdiği Meclisinde Mail Oldum adlı Uşak Bülbülü Celal Güzel Ses'ten alınan Diyarbakır yöremize ait türkümüzle başladık. Acılarımızı, hasretimizi, gurbeti, sevdayı, hüznü, neşeyi ve her türlü duyguyu dile getiren türkülerle bir araya geldiğimiz programımıza hoş geldiniz. Doğan Akyıldız hazırladığı Türkü Diyarı programını. Teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan. Mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu, Diyarbakır'dan kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Elektronik posta adresimizi paylaşalım. Duygu, düşünce ve önerilerini bizlerle paylaşmak isteyen dinleyicilerimiz için anadolu@trt.net.tr. Ayağında kundura, yer gelir dura dura. Mehmet Dört Kardeş ve sıra arkadaşlarının seslendireceği, sözü ve müziği anonim olan bu ezgimizi şu anda seyir halindeyken araçlarındaki radyolarından bizlere kulak veren bütün dinleyicilerimize güvenli, kazasız ve keyifli yolculuklar dileğimizle armağanımız olsun. Müzik.

1948 yılında Ordu'da dünyaya gelen halk müziği sanatçısı Tuğrul Şan, 1970 yılında Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nda göreve başlar. 1975 yılında askerlik dönüşü halk müziği bölümüne geçer. Sanatçımız Tuğrul Şan'a müzik çalışmalarında başarılar diliyor ve Doktor Çetin Özülkü'den alınan Adana türküsünde dinliyoruz. Varıp neylemeyle sılayı gayrı, gurbette halimi soran olmadı.

Sevgili dinleyenler, bir Şanlıurfa Siverek Türküsü ile Türkü Diyarı TRT GAP Diyarbakır Radyosu'ndan canlı olarak devam ediyor. Mehmet Özbek'in derlediği türkümüzü sanatçılarımız Hakan Kumru ile Necip Yılgın ikilisi birlikte seslendirecekler. Evlerinin önü yoldur, yoldur, yolaktır. Başımızda dönen denktir, dolaptır.

Sevgili dinleyenler, Hakan Kumru, Necip Yılgın ikilisinden dinledik. Evlerinin önü yoldur, yolaktır. Birlikteliğimiz, sözü ve müziği kendisine ait türkü formundaki hareketli ezgimizi sanatçımız türkünün seslendireceği Cemo'yla devam ediyor.

Sevgili dinleyenler, Turan Engin'den alınan Yücel Paşmakçı'nın derleyip notaya aldığı Erzincan türkümüzü sanatçımız Ali Rıza Gündoğdu söylüyor. Vardım Hinteline kumaş getirdim.

Medeniyetler Beşiği Diyarbakır yöresinden seçtiğimiz bir türküyle programımız devam ediyor. Şark Bülbülü Celal Güzel Ses'ten alınan türküde Ali Aktaş, "Dedim Adil efendim gel kıyma bana, dedi insaf ettim geldim imana. Dedim bir Buse'cik kerem et bana, dedi kamaştırır gözlerin yavaş" adlı türküde radyolarınızda.

Bülbülün kanadı sarı, ben ağlarım zarı zarı. Şark Bülbülü Celal Güzel Ses'ten alınan ve Mehmet Özbek'in notaya aldığı yine bir Diyarbakır türküsünde sanatçı Bedri Aysel'i radyolarınızda.

Sevgili dinleyenler, 1962 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesinde dünyaya gelen Türk Halk Müziği sanatçımız Ali İbücek, Sivas Halk Eğitim Merkezi Korosu'nda bir süre görev alır. 1981 yılında TRT'nin kadrolu sanatçısı olur. Sanatçımız Ali İbücek'e müzik yaşamında başarılar diliyor ve Ahmet Cemil Cankat'tan alınan Şanlıurfa türküsünde dinliyoruz. Kardeş gitmem Diyarbakır düzüne.

Değerli dinleyenler, Ali Rıza Güney'den alınan ve Emel Taşçıoğlu'nun derlediği türkümüzü sanatçımız İbrahim Can seslendirecek şimdi. Su gelir bulanarak, bahçeyi dolanarak.

Sevgili dinleyenler, türkülerle yolculuğumuza Erol Köker'den dinleteceğimiz bir Diyarbakır türküsüyle devam ediyoruz. Bir ceket isterim kolu dar ola, bir çubuğu yeşil biri al ola.

Türkülerle süren Bir Türkü Diyarı'nın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Son bir türküyle sizlere veda edeceğiz ama öncesinde ekibimizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Programımızı Doğan Akyıldız hazırlamıştı. Teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan'dı. Mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu. Sizlerle birlikteydik. Yarın aynı saatte 14 haberleri sonrası yine TRT Türkü'de buluşmak, görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan Aliye Akkılıç'ın söyleyeceği bir türküyle veda ediyoruz sizlere. Durnamın kanadı al yeşil telden. Hoşça kalın. TRT Türkü'de kalın.

Karadeniz'den. TRT Türk'ü Anadolu Kuşağı'nın Trabzon durağından pırıl pırıl güneşli bir bahar öğleden sonrasında sesimizi ulaştırabildiğimiz herkese güzellikler diliyoruz. Yiğit Yavuz hazırladı programımızı sizler için. Atilla Kurt teknik yönetmenimiz, Sezai Turgut mikrofon.

mikrofonda beraberliğimiz her zaman olduğu gibi 16'ya dek devam edecek sevgili dinleyenler. Yine birbirinden güzel eserlerle dakikaları anlamlandırmaya çalışacağız. İlk eserimizi Cemile Cevher'den alınan bir türküden seçtik. Birsel Acar'ın sesinden dinliyoruz. Salına salına suya gidersin.

Karadeniz'den programı Orta Anadolu'dan güzel bir eserle devam ediyor. Bağlamamın düğümü isterler öldüğümü, sağ yanım yastık ister, sol yanım sevdiğimi. Mehmet Erenler'i dinliyoruz.

Seninle topla. Çay fesi. Çay tarlasına toplayı, toplayı çay filisi nasıl tat?

Ahmet Güngör'ün sesinden dinledik. Artvin'den çıktım yola. Muğla Bodrum'dayız. Makbule Kaya'da radyolarınızda. Çekirgem uçmaz oldu.

Saatimiz 15:20'yi gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Ümit Tokcan'ı dinliyoruz şimdi de. Keser. Sokak başı meyhane.

kıpır kıpır bir eserle geldi radyolarınıza. Neşet Ertaş arşivimizden seslendi değerli sanatçı. Al alma boyanır mı? Koro'dan dinliyoruz şimdi de. Yöremiz Artvin, Muhsin Tercan'dan alınmış eser. Ben bir avuç kişnişem, cepten cepe düşmüşem. İster al ister alma, alnına yazılmışam.

sular durulur derler, güzel sorulur derler. Yari gönlünde ara, arayan bulur derler. Semra Bağcı'yı dinliyoruz Samsun Çarşamba türküsünde.

Bir ok attım vızıladı, yarelerim sızıladı. Ahmet Sezgin'in o güzel sesini buluşturuyoruz sizlerle. Arşivimizden sesleniyor.

Nurettin Çamlıdağ'ın sesinden dinlettik. Yar sana beşik alayım mı? Ordu Ünye'den bir eserle seslendi sanatçı arşivimizden. Ve şimdi de sevgili dinleyicilerimiz Hediye Hüseyin'i dinliyoruz. Yöremiz Gümüşhane. Su gelir taşa değer, ok kirpik kaşa değer.

Gel yükünü vurayım katırın dorusuna, katırım kurban olsun kızların sarısına. Rize Hemşin'deyiz. Usta tulum sanatçısı Remzi Bekar'dan alınan eseri İbrahim Can'ın sesinden dinliyoruz.

Ve geldik bir Karadeniz'den programının daha sonuna. Yarın yine aynı frekansta aynı saatte görüşmek dileğiyle sevgili dinleyicilerimiz. Resul Sarıkoç'un sesinden dinleyeceğimiz eserle huzurlarınızdan ayrılıyoruz bugün de. Hoşçakalın.

Recep Tayyip Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Abdülmecit Tebbun'u Ankara'da ağırlıyor. Erdoğan'la Tebbun Beştepe'de önce baş başa görüşecek, iki lider daha sonra Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin savunma sanayinde dünyanın en büyük 11. ihracatçısı olduğunu söyledi. Şimşek, savunma sanayini gelecekte sanayide dönüşümün motoru olarak görüyoruz dedi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, temel önceliklerinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu belirtti. Savaş dezenflasyon sürecini etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK borçları için hazırlanan düzenleme ile mevcutta 36 ay olan taksitlendirme süresinin 72 aya çıkarılacağını belirtti. Tüm firmalar, vatandaşlarımız ve belediyeler yararlanabilecek dedi. Ankara'ya 500 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak dev güneş paneli üretim tesisi açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin güneş paneli üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü konuma yükseldiğini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında sessiz bir devrim gerçekleştirdiğini belirtti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesleki ve teknik eğitimin önemine dikkat çekti. 28 Şubat dönemini hatırlatan Bakan Tekin, dönemin tahribatını mesleki ve teknik eğitimde attıkları adımlarla ortadan kaldırdıklarını söyledi. Türkiye'deki her 100 orta öğretim öğrencisinden 41'i mesleki ve teknik eğitim alıyor dedi. Türkiye'nin savunma sanayindeki yerli ve milli teknoloji hanneleri adından söz ettirmeye devam ediyor. İstanbul'da düzenlenen Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı Saha 2026, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Fuarda tanıtılan Türkiye'nin ilk kıtalar arası hipersonik balistik füzesi Yıldırım Han, yabancı basında manşetlere taşındı. Yıldırım Han, Meclis Genel Kurulu'nun da gündemindeydi. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, CHP'nin eleştirilerine füzenin Atatürk'ün imzasını taşıdığını hatırlatarak cevap verdi. Atatürk'ün izinden gitmek budur dedi. Türk Diyanet Vakfı, gençleri evliliğe teşvik etmek için iki insan bir hayat projesini hayata geçirdi. Belirlenen 300 çifte 500 bin lira tutarında çeyiz desteği verilecek. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, hak sahibi çiftlerin yarın açıklanacağını duyurdu. ABD Başkanı Trump, bir kez daha anlaşmaya varmamız çok muhtemel dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise alaycı bir dille bunu yalanladı. Washington ve Tahran'dan gelen açıklamaların çoğu zaman çelişmesi hususunda tarafların ellerini güçlendirmek için bu yolla zaman kazanmaya çalıştığı yorumları yapılıyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı bölmeyi amaçladığını ancak başaramadığını söyledi, ABD'nin planının tutmadığını savundu. Reuters Haber Ajansı'nın özel haberine göre ham petrol yüklü tankerler radarlarını kapattı. İran donanmasına görünmeden Hürmüz Boğazı'ndan gizlice geçti. İddiaya göre Nisan ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nin ulusal petrol şirketine ait 4 tanker Hürmüz Boğazı'ndan yaklaşık 6 milyon varil ham petrolü geçirmeyi başardı. Haberde petrolün ya Umman'da bir rafineriye ya da Güney Kore'ye götürülmüş olabileceği belirtildi. İsrail ile Lübnan arasında ateşkes sadece kağıt üzerinde. Lübnan'a yönelik saldırılarını hız kesmeden her gün sürdüren İsrail, başkent Beyrut'un da aralarında olduğu birçok noktayı bir kez daha vurdu. İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Son saldırılarda 9 Filistinli hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail unsurları, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere ait 2 evi yıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk davasında 3'ü tutuklu 41 sanığın yargılanması sürüyor. İkinci duruşmada mahkeme tanıkları dinlemeye devam etti. Savcılık ara mütalaasında Muhittin Böcek ve oğlunun tutukluluğunun devamını talep etti. Haberleri dinlediniz.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı

Akdeniz'in renklerinde birlikteliğimize başladık. Sayın dinleyiciler, TRT Antalya Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Volkan Karaman hazırladı Akdeniz'in renklerini bugün. Ersel Hüner teknik yönetimde, ben Rıza Okur sunacağım. Her zaman olduğu gibi saat 17'ye kadar sürdüreceğiz birlikteliğimizi. Birçok yöreden türküler var programımız içeriğinde. Öncelikle Okay Öztürk'ü dinleyelim biz. Taşa çaldım ayva ile narımı.

Reyhan İdiş'ten dinledik bu Kırıkkale türküsünü. Ayrıldım güler miyim? Şimdi Birgit Ayaktaş bizimle olacak. Aya bak nice gider.

Saat 16.20 sayın dinleyiciler. Zara'yı dinledik. Haykırdı çıktı meşeden. Şimdi programımızın bu dakikası itibariyle Ferhat Durmuş'u dinleyeceğiz. Felek Beni Adım Adım. Sonrasında da Musa Eroğlu bizimle olacak. Kütahya'nın Pınarları.

Arif Sağ'dan dinledik bu türküyü, yola çevirdiler. Şimdi de Onur Kocamaz, Erdal Beyazgül, Erdinç Aksaç ve Ersin Perçin'i dinleyeceğiz. Bir Garip Bülbülüm.

0: TRT Türkü.
1: TRT Türkü'de artık programımızın böyle sonlarına yaklaştığımız bir zaman dilimindeyiz. Son 15 dakika içerisindeyiz. Önce Şükriye Tutkun'u dinleyeceğiz, Tarla Kızları. Sonrasında da Okan Murat Öztürk bizimle olacak. Dane dane benleri var yüzünde.

Bu bir Neşet Ertaş türküsüydü tabii. Kaynak kişi de Muharrem Ertaş'tı, bestecisi Neşet Ertaş. Okan Murat Öztürk'ün sözlerini sarf ettiği, okuduğu türkü. Şimdi Emel Taşçıoğlu'nu dinleyeceğiz. Gene bir Kırşehir türküsü. Kaynak kişi gene Muharrem Ertaş. Bu kez derleyen Nida Tüfekçi. Evlerinin önü marul.

Akdeniz'in renklerini bugün de bitirdik sayın dinleyiciler. Antalya'dan seslendik sizlere. Volkan Karaman hazırlamıştı programı. Ersel Hüner teknik yönetimdeydi. Ben Rıza Okursundum. Yeniden buluşuncaya kadar. Hoşça kalın.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Torosların eteğinden, Akdeniz'in incisi Mersin'den sesleniyoruz size. Programı bugün Yasemin Yılmaz hazırladı. Teknik yönetimde Behzi Turgut sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hayatın içinden çıkıp gelen sıcak, cana yakın türkülerimizi yaşatmaya ve konuşmaya geldik huzurlarımıza. Ozanlarımızın yüreklerimize bıraktığı bu güzel izi, bize bırakılmış bu yüce mirası paylaşacağız sizinle. Dinlemeye doyamadığımız, bazen hüzünlendiren, bazen coşturan türkülerimizle size bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Programımızın ilk türküsünü Çiler Şatıroğlu'nun yorumuyla dinliyoruz. Hüseyin Balkan'dan alınan Antalya yöresinden bir türkü. Antalya'nın mor üzümü.

0: TRT Türkü.
1: Sanatçımız Adile Kurt Karatepe Mersin yöresinden bir türküyü söylüyor. Bulut bulut üstüne, bulut yağmur üstüne, bulut kurbanın olayım doğma yarın üstüne.

TRT Türkü. Değerli dinleyenler, saatlerimiz 17.10'u gösteriyor ve Çukurova'dan programı da Ümit Bekizağ'ın seslendirdiği Mersin yöresinden bir türküyle devam ediyor. Giyinmiş kuşanmış yayladan gelir, bize bu ayrılık Mevla'dan gelir.

Sevgili dinleyenler, Celal Bakar'ı Adana yöresinden Halil Atılgan'ın derlediği bir türküyle dinliyoruz. Yandı Çukurova yandı, eli bazlı beyler indi.

Sayın dinleyenler, saatler 17.18'i gösteriyor. Programımızda sözleri Abdurrahim Karakoç'a, müziği ise Musa Eroğlu'na ait bir türküyü Musa Eroğlu'nun yorumuyla dinliyoruz. Sarı saçlarına deri gönlümü bağlamışım, çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezinmiyor mihriban.

0: TRT Türkü.
1: Aşık Ferrahi'den alınan Adana yöresinden bir türküyü Yıldız Demirkol Savaş söylüyor. Vücudum şehrini seyran eylerken, cihanda bulunmaz bir eşin Dilber. Candan başka yoktur elde sermayem, o da sana kurban olsun can Dilber.

TRT Türkü. Sayın dinleyenler, Canan Başkaya'yı Kahramanmaraş yöresinden bir türküyle dinledik. Şimdi ise Ali Demirhan'ı Halil Beydilli'den alınan bir türküyle dinliyoruz. İğne attım tarlaya, pırıl pırıl parlaya.

Bahçelerde mor meni, verem ettin sen beni. Nasıl verem olmayayım, eller sarıyor seni. Ahmet Yamacı'dan alınan bu türküyü Cengiz Özkan söylüyor.

TRT Türkü. Sayın dinleyenler, saatler 17.41'i gösteriyor. Çukurova'dan programında Muzaffer Sarı Söze'nin Tunceli yöresinden derlediği bir türküyle devam ediyor. Siyah perşemlerin, gonca yüzlerin, garip bülbül gibi zar eyler beni. Sema Kaya Doğan'ı dinliyoruz.

TRT Türkü. Hafız Osman Öge'den alınan Elazığ yöresinden bir türküyü sanatçımız Dünya Tekin okuyor. Kar mı yağmış şu Harput'un başına, kurban olam toprağına, taşına.

Sayın dinleyenler, Çukura Adam programında şimdi de Muzaffer Sarı Söze'nin Iğdır yöresinden derlediği bir türküyü İcdal Akkaplan'ın yorumuyla dinliyoruz. Amman avcı vurma beni, ben bu dağın maralıyam. Maralıyam hem yaralı, avcı vurmuş yaralıyam.

TRT Türkü. Sayın dinleyenler, bugünlükte Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı sizin için Yasemin Yılmaz hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın son türküsü de Iğdır yöresinden bir türkü. Şenel Önaldın'ın yorumuyla dinliyoruz. Iğdır'ın Alalması. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Abdülmecit Tebun'u Ankara'da ağırlıyor. Erdoğan'la Tebun önce baş başa görüştü, ardından iki lider yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısına başkanlık ediyor. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı Saha 2026 3. gününde yoğun katılımla devam etti. Yerli ve milli birçok ürün ve sistem ilk kez vitrine çıktı. Sektör profesyonelleri ürünleri yakından inceleme fırsatı buldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Saha 2026'yı ziyaret etti. Milli ve yerli savaş uçaklarıyla SİHA'lar Kaan, Akıncı ve TB3'ü inceledi. Yeni nesil savunma sistemleri ve fırkateynler sayesinde Türkiye'nin akşamları rahat uyuduğunu söyledi. Fuar için çok önemli bir buluşma ifadelerini kullanan Özgür Özel, savunma sanayi için kim ne yapıyorsa hepsine minnettarız dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Programı rayında tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz mesajı verdi. Türkiye'nin küresel katılım finans sektöründe ilk onda yer aldığını belirterek, ülkemizin potansiyeli çok daha yüksek dedi. Barış annelerinden oluşan heyet, DEM Parti sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan'ın eşliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MHP grubunu ziyaret etti. Heyet, MHP Grup Başkan Vekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç'la görüştü. Anneler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye iletilmek üzere beyaz tülbent hediye etti. DEM Parti heyeti ve Barış anneleri yarın da AK Parti grubunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret edecek. ABD Başkanı Trump bir kez daha anlaşmaya varmamız çok muhtemel dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise alaycı bir dille bunu yalanladı. Washington ve Tahran'dan gelen açıklamaların çoğu zaman çelişmesi hususunda tarafların ellerini güçlendirmek için bu yolla zaman kazanmaya çalıştığı yorumları yapılıyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı bölmeyi amaçladığını ancak başaramadığını söyledi. ABD'nin İran halkının sokaklara dökülüp hükümeti devireceğini düşündüğünü iddia etti. ABD'nin planının tutmadığını savundu. Tahran yönetimi ayrıca Hürmüz'de düşürdüğü bir Amerikan insansız hava aracının görüntüsünü paylaştı. Katoliklerin ruhani lideri Papa ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yaşanan gerilimin ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Vatikan'a gitti, Papa ile bir araya geldi. Ziyaretin amacı Washington ve Vatikan arasındaki buzları eritmek. Rusya ve Ukrayna arasında 9 Mayıs Zafer Günü'nde olası saldırı resleşmesi yaşanıyor. Rusya, Zelenski'nin 9 Mayıs Zafer Günü'nde Moskova'ya saldırı tehdidinde bulunduğunu gerekçe gösterdi. Olası bir saldırıda Kiev'i hedef alacaklarını açıkladı. Yabancı misyonlara nota göndererek çalışanlarının Kiev'den tahliye edilmesini istedi. Öte yandan Moskova, Zafer Günü için olağanüstü önlemler alıyor. İngiltere'de milyonlarca seçmen sandık başına gidiyor. Ülke genelinde 136 yerel yönetimde 5000'den fazla belediye meclis üyesi için oy kullanılmaya başlandı. Seçimde yerel yönetimlerin yanı sıra İskoçya ve Galler'de parlamento üyeleri de belirlenecek. Anketler İşçi Partisi ile Muhafazakar Parti'nin oy kaybı yaşayabileceğine işaret ediyor. 2026 Eurovision şarkı yarışması yaklaşırken tartışmalar büyüyor. Soykırımcı İsrail'in yarışmada yer alacak olması sebebiyle 5 ülke boykot kararı aldı. Aralarında eski Eurovision birincilerinin de olduğu çok sayıda sanatçı da protesto çağrılarına destek verdi. Şarkı yarışmasını protesto eden çoğu ülkenin televizyonunun yarışma saatinde Gazze'deki trajediyi ve katliamı anlatan belgeselleri yayınlaması gündemde. Haberleri dinlediniz.

Kıymetli radyo dostları, türkülerimizin her bir teli aslında bir insan hikayesine dokunur. Bugün rotamızı Kayseri'nin serin bağlarına, Gesi'ye çeviriyoruz. Kulağımıza çalınan o meşhur türkünün Gesi bağlarının ardındaki hüzünlü hikayeye konuk oluyoruz. Hikayemiz uzaklardan gelip Kayseri'nin Gesi beldesine gelin olan genç bir kadının yüreğinde filizleniyor. Leyla için gurbet sadece aşılması gereken yollar değil, dindirilemeyen bir ana özlemidir. Eşi Mustafa'nın yeniden iş için İstanbul'a dönmesiyle Leyla, bilmediği bu diyarda iyice kimsesiz kalır. Genç gelin bir gün yıllardır görmeyi hayal ettiği annesinin vefat haberini alır. İçindeki çaresizlik ve yarım kalmışlık duygusuyla tüm acısını Gesi'nin bağlarında dolanarak türküye döker. Atma anam beni dağlar ardına feryadıyla yükselen bu ses aslında tüm Anadolu gelinlerinin ortak hasretine dönüşür. Ahmet Gazi Ayhan'ın kaynaklık ettiği Muzaffer Sarı Sözen'in derlemesiyle arşivlerimize kazandırılan bu ölümsüz eseri sanatçımız Emel Taşçıoğlu seslendiriyor. Gesi bağlarında dolanıyorum, yitirdim yarimi aranıyorum, bir çift selamına güveniyorum.

Programı hazırlayan Esra Eren, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlü sona erdi. Türkü sözlüğü.

0: Türkü Akşamı.
1: Merhaba sevgili radyo dinleyenleri. Mutlu, keyifli ve huzurlu bir akşam dileyerek Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı'na başlıyoruz. Programa hoş geldiniz, sefa getirdiniz. İrem Çetinkol hazırladı programı. Berkay Bigeç teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Mustafa Yalın. Ankara yöresinden Nurettin Çamlıdağ'ın Mucip Arcıman'dan aldığı türküyle başlıyoruz programa. Atım Arap'tır benim, yüküm şaraptır benim. Bu yıl böyle giderse halim haraptır benim.

Emel Taşçıoğlu ile devam edecek türkü akşamı. Ahmet Gazi Ayhan'ın kaynaklık ettiği Orta Anadolu türküsünü seslendirecek sanatçı. Açıl ey ömrümün varı badı sabah olmadan.

Hale Gür'le devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Düzeltiyorum. Ali Çakar'la devam ediyoruz. Burdur yöresine gideceğiz. Koca Çam'ın gürlemesi dal ilen, Goç Yiğit'in eğlencesi yar ilen.

Hale Gür'le devam ediyoruz. Afyonkarahisar Emirdağ yöresine gidiyoruz. Pınar Halac'ın kaynaklık edip Ömer Faruk Yaldızkaya'nın derlediği türküyü seslendirecek sanatçı. Çorabını ördüğüm, derdine yandığım. Seni hasta dediler, ne oldu kurban olduğum.

Köksal Coşkun seslendirdi Hatay türküsünü. Semra Algilofla'yla Şanlıurfa'ya gidiyoruz. Mehmet Özbek Mustafa Savaş'tan almış. Karaköprü narlıktır, güzellik bir varlıktır.

İzzet Altınmeş'e seslendirdi kendisine ait türkü. Aysun Gültekin'le devam edeceğiz. Yöremiz Erzurum, Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Adalardan çıktım yayan, Gardaş adlı bacı yayan.

Gürsoy Babaoğlu'yla Mersin Mut'a gidiyoruz. Adnan Nataman ve Melih Duygulu Musa Eroğlu'ndan almışlar türküyü. Bulut bulut üstüne, bulut yağmur üstüne. Bulut kurbanın olayım, doğma yarın üstüne.

Yöremiz Eskişehir, Esra Erekinci seslendirecek Cemal Karaelmas'tan Osman Özdenkçi'nin aldığı türküyü. Yere düştü alamadım fesimi, çok ünledim yar duymadı sesimi.

Sivas şarkıcılarından İhsan Öztürk'ün kaynaklık ettiği türküyü Mehmet Erenler'den dinledik. Rahmet diliyoruz büyük ustaya. Öznur Korkmaz'la devam edecek türkü akşamı. Muzaffer Sarı Söze'nin Sarı Recep'ten derlediği türküyü söyleyecek sanatçı. Uzun kavak ne uzarsın boyuna, kurban olam o boyuna posuna.

Zafer Albayrak'la devam ediyoruz. Yöremiz Şanlıurfa. Mehmet Özbek kaynaklık etmiş türkümüze. İki dağın arasında kalmışam, bülbül kimin daldan dala konmuşam.

Yöremiz bu kez Ege, Muğla Fethiye'den alınan türkü Selcan Kökçen Şahin söyleyecek. Ahmet Günday kaynaklık etmiş. Zeytin dalı çürük olur basmaya gelmez, elin oğlu pek cavur olur küsmeye gelmez.

Yöremiz Kerkük'tü, Adile Kutkaratepe seslendirdi türküyü. Celal Bakar'la Ordu'ya gidiyoruz. Altavan'dan belleri, belle bellemeleri, kız ablana söyleme gezdiğimiz yerleri.

Malatya doğan şehir Polat Köyü önemli noktalardan biridir. Türküler açısından oldukça kıymetli türkülere sahiptir. Mehmet Seske de bu yöreden alınan türkülerden birini söyleyecek. Şefik Seyfi kaynaklık etmiş türkümüze. Sabahtan uyanmış, beşiğe dayanmış, yari gurbete gitmiş, dertlere boyanmış.

Yürev Özer'le devam edeceğiz. Yöremiz Samsun Vezir Köprü. Muzaffer Sarı Sözen derlemiş türkümüzü. Cebinde çakısı var, ne güzel uykusu var. Vardım yarın yanına, menekşe kokusu var.

Selahattin Alpay seslendirdi türkümüzü. Şükriye Tutkun'la Kıbrıs'a gidiyoruz. Ahmet Yamacı Rüştü Eriç'ten almış. Dolama dolamayı getirin bağlamayı. Kimden öğrendin hanım sen böyle oynamayı?

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Türkü Akşamı'nda veda vakti geldi değerli radyo dinleyenleri. İrem Çetinkol hazırlamıştı dinlediğiniz programı. Berkay Bigeç, teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Mustafa Yalın vardım. Şeyh Musa Esenkuş

seslendirdi. Dinlediğiniz türküyü bir Diyarbakır türküsü yöresinden söyledi sanatçı. Arzu Kuş'un seslendireceği Van Erciş türküsüyle yine bir halay türküsüyle veda edeceğiz size. Hoşça kalın.

Sevgili dinleyiciler, Ankara Radyosu, Refik Ahmet Sevengil Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Radyo Sanatçıları Konseri'nden hepinize merhaba. Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarından oluşan topluluğumuz programına başlıyor. Bir türkü sesi gelir çok uzaklardan, Tokat'ın yaylalarından, Zile'nin tepelerinden. Aşık Sadık'ın sazından, sesinden dökülür, hayatı anlatır. Işığın etrafında dönen pervanenin canı yansa da dönmeye devam ettiğini, hayatın da aynı bu pervanenin dönüşü gibi vazgeçilmez olduğunu söyler. Dünya fanidir, yalandır der. Ali Ekber Çiçek Usta'nın Sadık Doğanay'dan derlediği deyişi korodan dinliyoruz. El vurup yaremi incitme tabip.

Sevgili dinleyiciler, dert söyletir insanı. Hani deriz ya, kimse kimsenin derdini bilemez. Ayrılıksa hiçbir derde benzemez. Hele ki sevdiklerinden ayrılınca. Aşam anam bu dağların kurdu var. Yavru göçmüş ne virane yurdu var. Her yiğidin güne güne derdi var. Benim derdim hiçbirine benzemez. Muammer Özkavcı'nın Mükerrem Kemertaş'tan derlediği Maya türü uzun havayla Didem Dilara Duman mikrofona geliyor.

Sevgili radyo dinleyenleri, dinlediğiniz uzun havaya açışı Kaval'la Fatih Koçar, Mey'le Mikail Geçer yaptım. Sevda çekmesi zordur. İnsanı kul eyler, yakar yakar kül eyler. Hele bir de araya gurbetlik girerse acıya esir eder. Aman Allah, al başımdan sevdayı. Genç yaşımda zindan ettin dünyayı. Nida Tüfekçi hocamızın Hisarlı Ahmet'ten derlediği Kütahya türküsünü Ezgi Azizoğlu Çiğiltepe seslendiriyor. Yağmur yağar, her dereler sel alır.

Cevat Uyanık'ın Şevket Yanıkoğlu'ndan derlediği Antalya türküsünü Bediye Akartürk söylüyor. Çekemedim akça kızın göçünü, sırma saçlar bırak dövsün döşünü.

Muzaffer Sarı Sözel'in Bekir Tektaş'tan derlediği Çorum türküsüyle Selahattin Er Orhan sizlerle. Kahpe felek sana ne ettim neyledim, attın gurbet ele parelerimi.

Muzaffer Sarı Sözer'in Sabriye Sayın'dan derlediği Rumeli türküsünü Havva Karakaş söylüyor. Arda boylarında kırmızı güller, yarenim sesini sevdiğim diller.

Ahmet Yamacı'nın Adnan Gül'den derlediği Malatya türküsüyle Meliha Güneş sizlerle. Aşağıdan gelir omuz omuza, Çiğdem de karışmış Gülen Ergiz'e.

Zafer Gündoğdu'nun Zeki Salman'dan derlediği Malatya türküsünü Nihat Erdağ söylüyor. Kapının önünde önlük dikiyor, yürüdükçe ince beli büküyor.

Teşekkür ederim. Sevgili türküsever dostlarımız, hepinize saygı ve sevgilerimizi sunarak bu akşamki canlı olarak sunduğumuz Türkü Evi programına başlıyoruz. Birbirinden güzel türkülerimizi sizler için hazırladık ve sunmak üzere, heyecanımız dorukta tabii ki. Bu bir saat boyunca sizler için okuyacağım türkülerde bana eşlik edecek ekip arkadaşlarımı sizlere takdim ederek hemen programımızın kalan kısmına devam etmek istiyorum sevgili dostlar. Türkü Evi programımızda bu akşam bana eşlik edecek olan arkadaşlarımız, yapımcımız sevgili Kerem Bulut, tonmasterimiz Süleyman Nazif İlter, teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz, grup şefi Meyde Yaşar Taner, kavalda Osman Aktaş, bağlamada Özkan Alıcı, bas gitarda Emrah Günaydın, garmonda Nejat Özgür, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Cemal Kaplan ve Nazif Güvenir bu akşam bana canlı yayında eşlik edecekler. Size çok güzel bir sevda türküsüyle merhaba demek istedik. Sevgili dinleyicilerimiz, Sivas'tan Ali İzzet Özkan'dan alınan çok değerli bir türküdür bu. Mühür gözlüm seni elden sakınırım kıskanırım dedik. Yine güzel bir sevda türküsüyle, Neşet Ertaş'ın güzel bir türküsüyle tabii ki devam etmek istiyorum programımıza. Eyüp Görkem yazmış notasını, kendisine sevgilerimizi iletiyoruz ve biz de hemen "Karadır bu bahtım kara, sözüm kar etmiyor yâre" diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, şimdi Sevda'nın yaşandığı, Sevda'yı çok güzel tarif eden bir türküyle yine sizlere çok güzel bir eser sunmanın güzelliğini yaşıyoruz. Şu anda arkadaşlarımız da gerçekten bana canı gönülden eşlik ediyorlar. Ve bu güzelliği yakalamışken hemen Lütfü Gültekin'e ve Ali Rıza Ağören'e ait çok güzel bir türkü sizlere sunacağız. Savaş Akbıyık arkadaşımız notayı almış. Bir gönüle aşk girince heyecan heyecan diyeceğiz. Evet.

Evet sevgili dostlarımız, aşkı herkes tabii ki kendine göre tarif ediyor. Dünya kuruldu kurulalı herkesin kendine has bir aşktan anlayış şekli var ve yaşayış şekli var. Biz tabii ki herkese saygılarımızı buradan gönderiyoruz. Herkesin aşkı kendine güzel. Burada da şimdi bir aşkı tarif ediyor Muhlis Akarsu bu türküde de Sivas'tan tabii ki. Ahmet Turan Şan notaya almış bu güzel türküyü. Deli gönül feryat etme boşuna, hal bilmez kişiye yar olamazsın. Bir mürşide bağlamazsan özünü, hakkın huzurunda var olamazsın diyor. Bu da tabii ki daha çok Allah inancını anlatan, ona duyulan aşkı anlatan eserlerden bir tanesi. Biz de buradan sizlere bunu iletmiş olalım. Tabii ki bu türkünün bir de başka türlü bir versiyonu var. Onda da Çorumlu bir abimize, Hüseyin Öztürk'e ait, Ali Haydar Öztürk'e ait pardon, bir eser vardı. Onu da ben zamanında okumuştum, benim sevdiğim diye. Bazen arkadaşlar, dostlar soruyorlar tabii ki. Türküler birbirlerine benzeyebilirler, varyantlar oluşabilir. Ama bu türkü

Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Tabii ki biz bugün aşkı size anlatan, her türlü aşkı size anlatan türkülerden yola çıkarak tabii ki saatler sürer aslında bu güzel türküleri birbirinin arkasına bağlamak, ama biz tabii ki bunların içinden en sevdiklerimizi ve sizin de kulaklarınıza en aşina olanları seçtik sevgili dinleyicilerimiz. Ve Sivas'tan yola çıktık, Muhlis Akarsu dedik ve biz Muhlis

Akarsu'nun en güzel eserlerinden bir tanesi ne seçtik sizler için. Diyor ki: "Ey sevdiğim, sana şikayetim var. Ne sevdiğin belli, ne sevmediğin. Ben de bir insanım, benim de canım var. Ne sevdiğin belli, ne sevmediğin." Evet.

Çok teşekkür ederim sevgili arkadaşlarım. Hepimiz o kadar gönülden sevgili dinleyicilerimiz sizlere hem bu programı hazırlıyoruz, sunuyoruz, kaydediyoruz. Bunlar bizim için hem heyecanlı hem de bir görev adlediyoruz ama...

İşte insan kendi işini severek yaptığı zaman biliyorsunuz o iş olmaktan çıkıyor ve zevke dönüşüyor. Biz şu anda yaptığımız işin o kadar zevkini alarak yapıyoruz ki ve bu inşallah size de buradaki atmosfer olduğu gibi size de geçiyordur. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, tabii ki sevdada kavuşmak var, dertleşmek var, birlikte yaşamak var, bir olmak var, gönül gönülü olmak var. Bir de tabii ki bunun karşılığında bir de küskünlük var, ayrılık var. O kadar güzel bir sitem etmiş ki Muhlis'e karşı sevdiğine. Diyor ki, bundan gayrı ben o yâre küskünüm, yıktı hatırımı barışmam gayrı. Cümle alem gelse minnet eylese, çevirdim gönlümü karışmam gayrı diyor.

Hiç kimse bu denli birbirini küsmesin. Hiç kimse birbiriyle bu kadar keskin hatlarda yollarını ayırmasın. Ama yine de içinde bir sevda saklı tabii ki. İnsan sevdiğine kızıyor sevgili dostlar. Sevdiğine sitem ediyor. O yüzden her sitemde de

Nasıl methedeyim sevdiğim seni İstanbul, Bursa'yı değer gözlerin. Arasam bulunmaz ruhi revanı, İzmir'i, Konya'yı değer gözlerin diyeceğiz.

Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili dinleyicilerim, bu türküleri tabii ki sizlere okurken şefim sevgili Yaşar Taner bana işaret ediyor. İki kıta mı, üç kıta mı diye. Ben de tabii ki Türkiye'yi dolaşıyorum şu anda. Sevginin kıymetini anlatıyorum. Sevgili şefim, dedim ki neresi varsa sevgilisini oraya götürüyor. Hiçbir şey benzemiyor. Bu güzelliği dedim üç kıtada anlatayım. Çok teşekkür ederim hepinize. Evet, şimdi Malatya'ya gidiyoruz. Kemal Çığırık'tan alınan çok güzel bir sevda türküsü yine. Şimdi burada benim gözlerim Ela, biliyorsunuz. Kendime biraz torpil geçtim. Değerli büyüğümüz Ahmet Sezgin'den alınan ve Ahmet Sezgin notaya aldığı çok güzel bir türkü. Diyor ki, Ela gözlerini sevdiğim Dilber. Ben güzel.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, çok güzel aşk türküleri, ayrılık türküsü okuduk tabii ki. Ardına geliyor tabii ki güzel türküler. Şimdi yine çok güzel bir türkü seçtik sizler için. Neşet Ertaş'tan alınan. Diyor ki, aşkın beni deleyledi, yaktı yaktı küleyledi, el aleme kul eyledi, yar beni diyor.

Evet sevgili dostlar, aşkın her türlüsünü size sunmaya çalıştık. Tabii ki ben bu türküyü okurken benim dünyadaki en büyük aşkım ve beni dünyada tutan, beni her şeye göğüs germemi sağlayan en büyük aşkım benim kızım. İyi ki Allah onu bana nasip etti ve iyi ki onun gibi bir kızım var hanımefendi ve bana gerçek aşkı tattırdığı için ona gerçekten buradan gönül dolusu teşekkürlerimi sunuyorum. Evlat en büyük aşk bence. O yüzden beni anne olarak seçtiği için ona çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi Mardin'e gidiyoruz ve çok güzel bir türkü Bedri Orcan'dan alınan, Muzaffer Sarısöz'ün hem derlediği hem notaya aldığı güzel bir eser. Aşka düştüm, yeni baştan çıkardın beni diyor.

Evet, çok teşekkür ederim. Bu türküyü de bu kadar hızlı okuyan olmuş mudur sayın şefim? Evet. Evet, olsun, çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi yine güzel bir aşk türküsüyle devam edeceğiz. Hemen sevgili hocamız Halil Atılgan hem derlemiş hem de notaya almış bu güzel türküyü. Necla Babacan Gen ve Şaban Gen'den, Adana'dan güzel bir Adana türküsü okuyacağız şimdi sizlere. Aşk yoluna canı feda kılanlar, siz de düştünüz mü zora ben gibi? Bir Leyla misali mecnun olanlar, yaktınız mı canı nara ben gibi diyeceğiz.

Sevgili dostlar, çok güzel bir programın sonuna geldik. Bugün sizlere sevdayı işledik. Sevdanın her kucaklayıcı, her yerinden sizlere, her noktasından sizlere birer kelam ettik. Bu akşam da bu kadar. Sizleri çok seviyoruz, saygı duyuyoruz. Tekrar buluşana dek hoşça kalın diyoruz. Ve tekrar bir arada olmak için biz gün sayıyor olacağız. Yapımcımız sevgili Kerem Bulut, ton masterimiz Süleyman Nazifilter, teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz, grup şefimiz Meyde Yaşar Taner, kavalda Osman Aktaş, bağlamada Özkan Alıcı, bas gitarda Emrah Günaydın, garmonda Nejat Özgür, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Cemal Kaplan ve Nazif Güvenir vardı ve mikrofonda ben Elvan Sevim sizlerleydik. Bu akşamlık bu kadar. Kendinize lütfen iyi bakınız ve tekrar görüşene dek umarım kulaklarınızda çok güzel bir nida bırakarak ayrılıyoruzdur. Görüşmek üzere.

0: TRT Türkü.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.